Wolfgang Amadeus Mozart'ın Idomeneo operasının uvertürünü Şangay Filarmoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Sergei Prokofiev'in Opus 16 Sol Minör 2. Piyano Konçertosu ile devam ediyor. Solist Mario Alonso Herrero.

Sergei Prokofiev'in Opus 16 Sol Minör 2. Piyano Konçertosunu solist Mario Alonso Herrero ve Şangay Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 7 Kasım 2025 tarihli konseri yine Prokofiev'in

Sergei Prokofiev'in Opus 100 Si bemol majör 5. senfonisini Şangay Filarmoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Tchaikovsky'nin solo piyano için 1873 yılında kaleme aldığı Opus 19 6 parça serisiyle devam ediyor.

Piotr İlyiç Çaykovski'nin 1873 yılında bestelediği Opus 19 6 parça serisini piyanist Duncan Gifford yorumladı. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel sayısı 152 Redentella Camla adlı şarkısıyla sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel sayısı 152, Ridentala Kamla başlıklı şarkısını soprano Sally Matthews ve piyanist Simon Lapper'dan dinlediniz. Küre Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin Avrupa'nın Folia adlı en eski müzikal teması üzerine iki keman ve sürekli bas için re minör 12 numaralı sonatını, Franz Schubert'in yaylı çalgılar için do minör uvertürünü ve Johan Halvorsen'in La majör 1 numaralı Norveç Rapsodisi'ni dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Andre Gretry ile başlıyoruz. Bestecinin 1778 tarihli Midas'ın Hükmü Operası'ndan bölümleri, solistler ve Gustav Leonhardt yönetimindeki Le Petit Band topluluğu seslendiriyor.

Gretry'nin 1778 tarihli Midas'ın Hükmü operasına ait bölümleri solistler ve La Petite Bande topluluğundan dinlediniz. Karl Reinecke'nin Fouquet'in Undin başlıklı romanı üzerine 1882 yılında kaleme aldığı Mi Minör flüt sonatıyla devam ediyoruz.

Reineke'nin Undine başlıklı mi minör flüt sonatını, flütte Ivica Gabrisova Ensingerova ve piyanoda Matej Vrabel'den dinledik. Claude Debussy'nin piyano için kaleme aldığı ve orkestrasyonu Maurice Ravel'e ait olan Tarantelle Stirring adlı eser var sırada.

Esrasyonu Maurice Ravel'e ait olan Debussy'nin Tarantel Stryin başlıklı eserini Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. George Gershwin'in 20. yüzyıl başlarında cazdan etkilenen Amerikan klasik müziğine iyi bir örnek teşkil eden piyano için 3 prelüdüyle devam ediyoruz.

Gershwin'in 1926 tarihli 3 prelüdünü piyanist Bernd Ake Lundin seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin Avrupa'nın Folia adlı en eski müzikal teması üzerine iki keman ve sürekli bas için Re minör 12 numaralı sonatı var sırada.

Antonio Vivaldi'nin iki keman ve sürekli bas için 12 sonatından La Folia başlıklı sonuncusunu Prolegium Colinda topluluğundan dinlediniz. Peter Erasmus Lange Müller'in 1900 yılında bestelediği Üç Meryem Ana şarkısıyla devam ediyoruz. Danimarka Radyo Korosu seslendiriyor.

markalı besteci Peter Erasmus Lange Müller'in 1900 tarihli 3 Meryem Ana şarkısını Stefan Parkman yönetimindeki Danimarka Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Franz Schubert'in 1811 yılında yaylı çalgıları için kaleme aldığı Do minör uvertür var sırada.

Schubert'in 1811 tarihli Do minör uvertürünü Kore Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Karl Maria von Weber'in solo piyano için 1819 yılında eşine ithafen kaleme aldığı Dansa Davet adlı eserle devam ediyoruz.

Maria von Weber'in 1819 yılında bestelediği Dansa Davet adlı eserini piyanist Niklas Svelov seslendirdi. Programımız Johann Halvorsen'in 1919-1920 yılları arasında orkestra için bestelediği La Majör, bir numaralı Norveç Rapsodisi ile sona eriyor.

0: Beşli besteci Johan Halvorsen'in La Majör 1 numaralı Norveç Rapsodisi'ni Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Yüre Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmet Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi, 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden

düzenleniyor. Hamaney'in naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssüne hedef aldıklarını açıkladı. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Geleneksel Norveç müziğini çağdaş formlarla yorumlayan ödüllü topluluk Valkyrien All Stars eşliğinde samimi bir işitsel limana sığınıyoruz. Grubun 2014 çıkışı Farewell Select Og Vener albümünde yer alan lirik çalışması Komyem, yani Türkçe karşılığıyla Eve Dön, geleneksel bir İskandinav baladının hüzünlü ve duru yapısını modern bir düzenleme ile sunuyor.

Kuzey Avrupa'nın köklü folklorik mirasını modern elektroniğin avantgard ritimleriyle harmanlayan sıra dışı bir işbirliğine kulak veriyoruz. 90'lardan bu yana İskandinav baladlarını elektro folk rock potasında eriten İsveçli kült topluluk Garmarna ile Sami kökenli yerli aktivist, prodüktör ve hip hop sanatçısı Maxida Merak ortak bir dil inşa ediyor. Grubun uzun bir sessizliğin ardından dinleyiciyle buluştuğu 2016 çıkışlı albümünün öncü çalışması Övergrensen, geleneksel formların nasıl protest ve dinamik bir enerjiye dönüşebileceğinin somut bir kanıtı.

Kuzey Atlantik'in Sarp kayalıklarına, Faroe Adaları'nın dünyaya armağan ettiği en güçlü seslerden biri olan Eivør Postdóttir'e kulak veriyoruz. Sanatçının neofolk ve avantgard elementleri harmanladığı, 2005 çıkışlı kendi adını taşıyan Eivør albümü, bizi görünmez güçlerin hüküm sürdüğü mitolojik bir atmosfere taşıyor. Geleneksel gırtlak vokali teknikleriyle şekillendirdiği zamansız kompozisyon Trolla Bundin geliyor mikrofonlarımıza.

Afrika'nın tınılarına, doğanın dingin ritmine çeviriyoruz. Geleneksel yerli ritüellerini ve ses şifacılığını çağdaş ambiyans kompozisyonlarla sentezleyen Kolombiyalı besteci ve multi-enstrümantalist Antar Karana'ya kulak veriyoruz. Sanatçının müziği bir sağaltım aracı olarak konumlandırdığı 2018 çıkışı Curandero albümünün derinlikli çalışması geliyor, Espiritu del Viento.

canlandıran iki müzisyenin ortak evrenine konuk oluyoruz şimdi de. Amerikalı çok yönlü besteci Ram Dass'la doğaçlama ambiyans folk unsurlarını derinlikle harmanlayan Avare kolektifinin işbirliği dinleyiciyi adeta yerçekimsiz bir boyuta davet ediyor. Sanatçıların insan yaşamındaki neşe ve kederi aynı anda kucaklayan 2021 çıkışı At Navier's Wings adlı ortak çalışmalarının en nadide parçası olan Heart Takes Flight'ı dinliyoruz.

özgün potasında eriten Guatemalalı besteci ve yorumcu Gabby Moreno'ya konuk oluyoruz. Sanatçının Amerikalı efsanevi müzisyen Van Dyke Parks'la işbirliği yaptığı 2019 çıkışlı kültürler arası antoloji niteliğindeki Spangled albümünün öncü çalışması geliyor. Moreno'nun duru ve kadifemsi vokal karakteri, politik sınırların ötesindeki ortak insanlık paydasını melankolik bir estetikle fısıldıyor. Kurgusal mesafeleri zamansız bir anlatıyla aşan eseri Fronteras.

Arjantin'den gelen naif bir tınıda sıra, geleneksel Latin Amerika folk unsurlarını akustik caz ve oda müziği disipliniyle harmanlayan çağdaş Arjantinli grup Perota Chingo'nun imzasını taşıyan lirik bir çalışmaya kulak veriyoruz. İsminden de anlaşılacağı üzere Türkçe karşılığı küçük şarkı olan Canción Pequeña, minimalist oda müziği yapısı ve duru vokal harmonileriyle öne çıkıyor.

yapıyoruz. Bu köklü mirasın yaşayan en güçlü temsilcilerinden Gambiya asıllı besteci ve multi-enstrümantalist Sona Jobarte, Kora geleneğini dünya sahnesine taşıyor. Sanatçının büyük beğeni toplayan 2011 çıkışı Fasiha albümünün lirik çalışması Mamake'yi dinliyoruz.

Geleneksel Vedik metinleri ve Hint mistisizmini çağdaş atmosferik unsurlarla sentezleyen Avustralyalı müzisyen ikili Edo ve Joe'ya kulak veriyoruz şimdi de. Sanatçıların dinleyiciyi zihinsel ve ruhsal bir sağaltıma davet eden 2014 çıkışlı Bliss albümünün öncü çalışması bizimle olacak. Döngüsel ritim altyapısıyla zaman algısını esneten Om Guru.

Kapanışı organik ses katmanlarını minimalist elektronik ve ambiyans tınılarla harmanlayan Yeni Zelandalı prodüktör ve besteci Sukmani imzalı çarpıcı bir kompozisyonla yapıyoruz. Sanatçının 2021 çıkışı Ash and Bone albümünden albümle aynı adlı parçayı dinleyeceğiz. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyinci, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Arcangelo Corelli'nin Concerto serisinden Opus 6 Si bemol 5 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki I Musici Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler: Adagio Allegro, Adagio, Allegro, Largo, Allegro.

Arcangelo Corelli'nin Konçerto serisinden Opus 6, Si bemol 5 numaralı Konçerto Grossosunu Vittorio Negri yönetimindeki Musici Oda Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser George Frederick Handel'in Fa majör sonatı. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler: Andante, Allegro, Adagio, Allegro.

George Frederick Handel'in Fa majör sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Sırada aynı orkestra aynı sanatçının Do majör sonatını yorumluyor. Bölümler: Allegro, Andante Larghetto, Adagio, Allegro, Allegro.

George Frederick Handel'in Do majör sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Sıradaki eser Joseph Haydn'ın Opus 1 Sol majör 4 numaralı eserinin ilk 4 bölümü. The Angel String Quartet seslendiriyor. Bölümler Presto, Menuetto, Adagio ma non tanto, Menuetto.

Joseph Haydn'ın Opus 1, Sol Majör 4 numaralı eserinin ilk 4 bölümünü The Angel String Quartet'tan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın, sevgiyle kalın.

eserleriyle geç Rönesans döneminin önde gelen bestecilerinden lavtacı John Dowland'ın Pavanı, Lacrimae Gementis'i Fretwork topluluğundan dinledik.

Aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Doğal melodileri, cesur armonileri ve canlı ritimleriyle anılıyor Georg Philipp Telemann. Dini ve dünyevi müzikler notaya almış olan bestecinin kilise için yazdıkları büyük beğeni toplamış. Çağdaşlarının gözünde yaşayan en büyük besteci olmuş, kalite ve çeşitlilikten asla ödün vermemiş. Telemann, halk önünde gerçekleştirdiği konserler aracılığıyla daha önce sarayın, aristokrasinin veya sınırlı sayıda kasabalının erişebildiği müzik eserlerini geniş kitlelerle buluşturmuş. Değerli müzikseverler, programımıza Filido Ensemble'ın yorumundan dinleyeceğimiz Telemann'ın 3 enstrüman için yazdığı Do minör sonatından Largo ve Vivace bölümleriyle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz yorum 1989 yılının Eylül ayında Hollanda'da kaydedilmiş.

Telemann'ın 3 enstrüman için yazdığı Do minör sonatından 1. bölüm Largo ve 2. bölüm Vivace'yi Flido Ensemble'ın yorumundan dinledik.

Sınırsız bir hassasiyete sahip bir piyanist. Gösteriş ve şatafattan ziyade içsel ifadeye ve atmosfere önem veren, kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneği temsil ediyor. Kusursuz bir teknik ve müzikalite. Bu sanatçı, dinleyicinin nefesini kesen türden kusursuz bir dokunuşa sahip. Değerli dinleyenler, sizlere aktardığımız bu güzel satırlar, İrlandalı piyanist John O'Connor için kaleme alınmış yorumlardı. Dublin ve Viyana'da eğitim görmüş, Dita Viba ve Wilhelm Kelpfin öğrencisi olmuş John O'Connor. 1973'te Viyana'da gerçekleşen Beethoven piyano yarışmasındaki birincilik ödülü, ona dünyanın dört bir yanına uzanan kariyerin kapılarını açmış. Beethoven'ın bütün sonatlarını kayıt altına almış, piyano konçertoları dizisi de büyük beğeniyle karşılanmış. John O'Connor, Beethoven'la birlikte Haydn, Mozart, Field ve Schubert başta olmak üzere başka bestecilerin eserlerini de kaydetmiş. 1947 doğumlu, ünlü bir piyano markasının sanatçısı olan John O'Connor, Virginia, Toronto, Dublin ve Kawasaki'deki üniversitelerde pek çok öğrenciye eğitmenliğiyle de ilham olmuş. John O'Connor, müziğe olan katkılarından dolayı Fransa, Avusturya ve Japonya tarafından onur ödülüne layık görülmüş. Müziğe adanmış yaşamlarda kendine özgü üslubuyla romantik piyanist bestecilerden biri olarak anılan John Field'ın 16 numaralı Fa majör Nocturne'ünü John O'Connor'ın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Granados'un 3 numaralı La Maha Dolorosa adlı şarkısını viyolacı Kim Kaşkaşyan ve piyanist Robert Levin'in yorumundan dinledik.

Ritim ve yeni tınılarla yaptığı sofistike ve dışa vurumcu denemeleriyle tanınıyor Fransız besteci André Jolivet. Yakın dostu, meslektaşı Olivier Messiaen onun eserlerini savunmuş. Jolivet'in kendi neslinin içinde en özgün, en merak uyandırıcı ve en etkileyici müzikal kişiliğine sahip olduğunu dile getirmiş. Gençliğinde tiyatro, resim ve edebiyata ilgi duyan Jolivet, kısa süre sonra müzik üzerinde ciddi çalışmaya yönelmiş. 1935'te modern milliyetçi müziği teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapmaya başlamış. 1945 yılından sonra da Comédie Française'in müzik direktörlüğünü üstlenmiş. Daha sonra Fransız Müzikal Hümanizm Merkezi'ni kurmuş. 1970 yılına kadar Paris Konservatuarı'nın profesörlerinden biri olan André Jolivet oldukça geniş bir alanda eserler yazmış. Jolivet sanatsal yolculuğunda her zaman gündelik olanı büyüsel olanla insanı evrenselle birleştirmek arzusuyla hareket etmiş. Programımıza André Jolivet'in Arp ve Oda Orkestrası için konçertosunun ikinci bölümü Andante Cantabile ile devam ediyoruz. Bölümde ülkemizin değerlerinden Sevin Berke, Jean Perisson yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinleyeceğimiz yorum eserin 9 Şubat 1973'te Türkiye'deki ilk seslendirilişi sırasında kaydedilmiş.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. André Jolivet'in Arp ve Oda Orkestrası için konçertosunun ikinci bölümü Andante Cantabile'yi sunduk sizlere. Bu müzikal yorumunda Sevin Berke, Jean Perisson yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Modern Fransız müziğinin önde gelen bestecilerinden biri olan Maurice Ravel, Valse Noble et Sentimental, dilimizde soylu ve duygusal valsler olarak bilinen bu eserini piyano için notaya almış. Ravel, 8 parçadan oluşan ve kesintisiz yorumlanan bu diziyi daha sonra orkestraya da uyarlamış. Programımızda Valse Noble et Sentimental'den seçtiğimiz bölümleri Paul Paré yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Orkestrayı dinlemeden önce Ravel'in eserle ilgili söylediklerini de aktaralım sizlere. Valse Noble et Sentimental başlığı, Schubert'i örnek alarak bir dizi vals besteleme niyetimi açıkça göstermektedir. Gaspar de la Noé'nin virtüözitesi yerini daha berrak bir yazım tarzına bırakıyor, armoniyi keskinleştiriyor ve müzikal ana hatları netleştiriyor. Eser ilk kez Société Musicale Indépendante tarafından düzenlenen ve bestecilerin isimlerinin gizli tutulduğu bir konserde protestolar ve yuhalamalar eşliğinde seslendirildi. İzleyiciler her parçanın kime ait olabileceği yönünde oy kullandılar. Benimki tespit edildi ancak sadece küçük bir çoğunlukla.

Maurice Ravel'in Valse Noble et Sentimental eserinden dinlediğimiz bölümlerde Detroit Senfoni Orkestrası'nı Paul Parra yönetiyordu. I Pagliacci operası ile anılır Ruggero Leoncavallo. Sağlam olan müzik eğitimini edebiyat ve dramaya olan derin bilgisiyle birleştirmiş olan, operanın librettosunu da kaleme alan,

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Ruggero Leoncavallo'nun I Pagliacci operasından bölümlere yer verdik. Milano La Scala korosu ve orkestrasını Georges Prestre yönetiyordu. Solistler Alberto Rinaldi, Teresa Stratas, Juan Pons ve Florindo Andreoli idi.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları, radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz, İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Müzikli masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve ilginç bir masalla konuk olacağız tam bir saat boyunca radyolarınızda müzikli masallarla. Temamız mistik sözcüğü ve onun bir kavram ve sembol olarak ifade ettiklerinin sanatta, müzikte yansımaları. Grimm kardeşlerden paylaşacağımız Demir Hans masalı da bu temaya farklı bir kültürden farklı bir renk katacak derin anlatımıyla. Mistik sözcüğü eski Yunanca'daki mistikos yani gizeme, sırra ait anlamına gelen kelimeden türemiştir. Günümüzde bu sözcük hem bir düşünceyi hem de bu düşünceyi benimseyen kişileri tanımlamak için kullanılır. Mevlana ya da İbnül Arabi gibi isimler mistik olarak anılır. Çünkü onlar hakikatin yalnızca akılla değil, içsel deneyim ve sezgiyle de kavranabileceğine inanmışlardır. Bu anlayışın genel adıysa mistisizmdir.

Mistisizm bir din, bir mezhep ya da bir felsefe akımı değildir. İnsanın kendi özüyle, evrenle ya da ilahi olanla doğrudan bağ kurabileceğini savunan, farklı kültürlerde ve inançlarda karşımıza çıkan ortak bir manevi arayıştır. Antik Mısır'dan Mezopotamya'ya, Yunan mitolojisinden Hint ve Budist öğretilerine, tasavvuftan Hristiyan ve Yahudi mistik geleneklerine kadar pek çok kültürde bu arayış, sanatın da en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur. Masallarda, mitlerde ve efsanelerde karşımıza çıkan ormanlar, mağaralar, labirentler, aynalar, kuyular, dağlar, ışık ve ateş gibi semboller aslında insanın kendi iç dünyasına yaptığı yolculuğu anlatır. Belki de bu yüzden yüzyıllar boyunca besteciler, ressamlar, şairler ve yazarlar da görünmeyeni, sözcüklerle anlatılması güç olanı bu ortak semboller aracılığıyla anlatmayı seçmişlerdir. Dilerseniz bu kısa girişten sonra Rusya'ya uzanalım ve yaşamının özellikle son 10 yılında müziğin yalnızca estetik bir sanat olmadığına, insanın bilincini dönüştürebilecek ruhsal bir güç olduğuna inanmış, felsefeyle, ezoterik öğretilerle ilgilenmiş, insanın evrenle bütünleşebileceği, sanatınsa bu dönüşümün aracı olabileceği fikrini benimsemiş bir besteciyi konuk edelim radyolarımıza, Alexander Scriabin. Müzik tarihçileri tarafından çoğu zaman mistik düşünceden derinden etkilenmiş bir besteci olarak tanımlanan Scriabin'in özellikle son dönem eserlerini dinleyicide bir vecd hali, aydınlanma ya da ruhsal uyanış deneyimi uyandırmak amacıyla bestelediği bilinir. Işık, ateş, yıldızlar, uzay, kanat, uçuş, vecd, dönüşüm, sonsuzluk ve kozmik birlik temalarını eserlerinde sıklıkla kullanır. Dikkat çekici nokta, bu sembollerin pek çoğunun dünya mitolojileri ve mistik geleneklerde de yaygın bir şekilde kullanılmış olmasıdır. Alexander Scriabin'in insan ruhunun mücadelelerden geçerek özgürlüğe ve daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmasını anlattığı Le Divin Poème, Tanrısal Şiir isimli 3. senfonisinden Volupte, Hazlar, Coşkulu Zevkler başlıklı 2. bölüme kulak vereceğiz şimdi. Bu güzel müziği Giuseppe Sinopoli yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in Le Divin Poème, Tanrısal Şiir isimli 3. senfonisinden Volüpte, Hazlar, Coşkulu Zevkler başlıklı 2. bölümü Giuseppe Sinopoli yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın enerjik yorumundan dinledik. Bu güzel müzikten sonra yine Scriabin'den kısa bir müziğe daha kulak verelim. Orijinali korna ve piyano için yazılmış, cello ve piyano uyarlaması ise Steven Isserlis tarafından yapılmış Romans Adagietto. Bu romantik müziği ünlü çelist Misha Majski ve piyanist Lili Majski'nin incelikli yorumundan dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in orijinali korno ve piyano için yazılmış Romance Adagietto başlıklı naif müziğini Misha Maisky ve Lili Maisky'nin incelikli yorumundan dinledik. Bu güzel melodilerden sonra ne dersiniz? Grimm kardeşlerden Demir Hans masalına kulak verelim mi? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uçsuz bucaksız ormanlarla çevrili büyük bir krallık varmış. Bu ormanda yabani hayvanlar yaşarmış. Kral da sık sık av partileri düzenlermiş. Günün birinde deneyimli bir avcı ormana girmiş ama bir daha geri dönmemiş. Onu aramaya gönderilen ikinci avcı da kaybolmuş. Ardından üçüncü avcı da aynı akıbete uğrayınca krallığa bir korku çökmüş. Artık hiç kimse ormanın derinliklerine girmeye cesaret edemez olmuş. Herkes ormanda korkunç bir yaratığın yaşadığına inanmaya başlamış. Aradan günler geçmiş. Sonunda yabancı bir avcı saraya gelmiş ve krala "İzin verirseniz bu gizemi ben çözerim." demiş. Sadık köpeğiyle birlikte ormana gitmiş. Bir süre sonra köpeği büyük ve karanlık bir gölün kıyısında havlamaya başlamış. Tam o sırada gölün suyu kabarmış, içinden baştan aşağı pas rengini andıran sert demir gibi saçlarla kaplı iri yarı bir adam çıkıvermiş. Yabancı avcı hazırlıklıymış. Güçlü ağıyla adamı yakalamış, zincire vurmuş ve saraya götürmüş. Kral bu tuhaf yaratığı demir parmaklıklı büyük bir kafese kapattırmış. Kafesin anahtarını da kimsenin bulamayacağı bir yere, yastığının altına saklamış. O günden sonra herkes yaratığa Demir Hans demeye başlamış. Günlerden bir gün kralın küçük oğlu avluda altın topuyla oynarken top Demir Hans'ın kafesinin içine kaçmış. Çocuk topu istemiş. Hans ise "Kapıyı açarsan topunu geri veririm." demiş. Çocuk korkmuş. "Anahtar babam da, açamam." diyerek karşılık vermiş. Ertesi ve sonraki gün altın topunu alabilmek için yine gelmiş çocuk kafesin yanına. Sonunda da daha fazla dayanamayarak babası öğle uykusundayken usulca odasına girip yastığın altındaki anahtarı almış ve Demir Hans'ın kafesinin kapısını açmış. Dev gibi cüssesi ve demirden saçlarıyla Demir Hans dışarı çıkmış. Çocuk korkudan geri çekilmiş. Ama Hans ona dokunmamış. Görünüşünün aksine kibar ve şefkatli bir şekilde başını okşayıp teşekkür etmiş çocuğa. "Beni özgürlüğüme kavuşturdun ama artık burada kalamazsın. Baban seni bağışlamaz çocuk. Benimle gelirsen seni korurum." demiş. Çocuk Demir Hans'ın peşinden gitmiş. Birlikte ormanın derinliklerine varmışlar.

0: da çevresi yemyeşil ağaçlarla çevrili, billur gibi berrak sularla dolu büyülü bir kuyu varmış. Demir Hans derin kuyuyu göstererek,
1: ''Ben bazen uzaklara giderim. Ben yokken bu kuyuyu korumak senin görevin çocuk. Ama ne olursa olsun parmağını ya da saçını sakın kuyunun suyuna değdirme. Eğer değdirirsen başına iş açılır.''
0: diye uyarmış çocuğu ve çocuk söz vermiş. İlk gün uslu uslu beklemiş. İkinci gün de sabretmiş. Ama üçüncü gün parmağına bir diken batmış ve sızlamaya başlamış. Acısını dindirmek için parmağını kuyunun suyuna değdirmiş, ardından da saçlarına dokunmuş parmağını kurulamak için. Ama o da ne? Şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacakmış çocuk. Parmağı pırıl pırıl, altından bir parmakmış artık. Saçları da öyle. Büyülü kuyunun suyu altına dönüştürmüş parmağını ve saçlarını. Günler geçip Demir Hans ormana döndüğünde çocuk ne kadar saklamaya çalışmışsa da durumu hemen anlamış.
1: ''Ben sana dikkatli olmanı söylemiştim ama yine de seni bağışlıyorum.

Ormana gel ve beni çağır. Sana her zaman yardım ederim. Böylece genç prens tek başına bilmediği bir dünyaya doğru yürüyüp gitmiş. Günlerce süren yolculuktan sonra büyük bir kentin kapısına varmış. İş aramış ama ne bir zanaati varmış ne de kendini tanıtmak istemiş. Halini gören sarayın bahçıvanı ona acımış ve yardımcısı olarak işe almış. Genç bahçeleri temizlemiş, çiçekleri sulamış, sebzeleri ekip biçmiş fakat altın gibi parlayan saçlarını kimse görmesin diye de başına eski bir külah geçirmiş. Günlerden bir gün komşu krallıkta savaş çıkmış. Kral bütün savaşçıları savaşa çağırmış. Genç de gitmek istemiş. Bahçıvan önce onu küçümsemiş ama sonunda izin vermiş. Genç doğruca ormana gitmiş ve Demirhans'tan yardım istemiş. Dev adam "Neye ihtiyacın var?" diye sormuş. Genç "Kral için savaşacağım." demiş. Demirhans ona güçlü bir savaş atı, parlak bir zırh ve yenilmez bir ordu vermiş. Genç de savaş meydanına yıldırım gibi dalmış. Düşman saflarını yarıp geçmiş, savaşın gidişatını değiştirmiş. Zafer kazanılınca da kimseye görünmeden ordusunu geri göndermiş. Zırhını çıkarıp yeniden bahçıvanın yanına dönmüş. Herkes zaferi kazandıran o esrarengiz şövalyenin kim olduğunu merak etmiş ama kimse öğrenememiş. Günler, aylar geçmiş. Kral, güzel kızının onuruna büyük bir şölen düzenlemiş. 3 gün sürecek şölende prenses, beğendiği şövalyelere altın elmalar atacakmış. Bunu duyan genç yine ormana gidip Demirhans'tan yardım istemiş. Şölenin ilk günü Demirhans ona kırmızı bir zırh ve görkemli bir at vermiş. Genç gösterişli görünüşüyle şölen alanına gitmiş. Prenses altın elmasını ona atmış. O da elmayı yakalamış ama kimseyle konuşmadan uzaklaşmış. İkinci gün Demirhans gence daha da görkemli beyaz bir at ve zırh vermiş. Genç yine şölen alanına görkemli bir giriş yapmış ve prensesin attığı altın elmayı yine yakalamış. Kimliğini açık etmeden ve kimselerle konuşmadan gözden kaybolmuş. Üçüncü günse siyah zırhlı, siyah atlı ve heybetli bir şövalye olarak çıkmış meydana. Prenses son altın elmayı da ona atmış. Genç elmayı yakalamış ama ayrılırken peşine düşen şövalyelerden biri miğferine vurmuş. Miğferi hafifçe yerinden oynamış ve altın saçları güneşte parıl parıl parlamış. Onu görenler hayran kalmışlar gencin altından saçlarının parıltısına. Ama yine kimliğini açık etmeden kaçmayı başarmış herkesten. Prenses bu altın saçlı gizemli ve cesur şövalyeyi bulmaya kararlıymış. Bir süre sonra genç, bahçıvanın yardımcısı olarak

Şölen kurulmuş. Tam herkes eğlenirken salona görkemli giysiler içinde bir kral girmiş. Bu kişi Demirhans'mış. Yıllar önce uğradığı büyü sonunda bozulmuş. Vahşi görünüşünden kurtulmuş ve eski krallığına geri dönmüş. Genç prense dönerek, "Bana yaptığın iyiliği hiç unutmadım. Beni serbest bıraktığında büyü bozuldu." demiş. "Sahip olduğum hazinelerin bir bölümünü sana armağan ediyorum. Bundan sonra bolluk ve mutluluk içinde yaşayın." Böylece genç prens ve prenses evlenmişler. Demirhans da gerçek kimliğine yeniden kavuşmuş. Üçü uzun yıllar barış ve mutluluk içinde yaşamışlar. Masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize çocukluktan yetişkinliğe geçişi, cesaret kazanmayı, sorumluluk almayı ve insanın kendi emeğiyle kimliğini bulma yolculuğundaki süreçlerini anlatır. Demirhans özünde bir büyüme ve olgunlaşma öyküsüdür. Ancak günümüzde birçok araştırmacı masaldaki orman, kuyu ve yolculuk gibi sembollerin insanın kendi özünü arayışını anlatan mistik yolculuklarda da benzerlik taşıdığına dikkat çeker. Grimm kardeşlerin bu kıymetli masalından sonra programın başında ikinci bölümünü dinlediğimiz Alexander Scriabin'in Le Divin Poème, Tanrısal Şiir isimli 3. senfonisinden Jeu Divin, Tanrısal Oyun başlıklı son bölüme kulak verelim. Bu güzel bölümü Giuseppe Sinopoli yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası yorumluyor, dinliyoruz.

Scribi'nin Tanrısal Şiir isimli 3. senfonisinden Tanrısal Oyun başlıklı son bölümü Giuseppe Sinopoli yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası yorumladı. Mistisizm, yüzyıllar boyunca yalnızca düşünürleri ve şairleri değil, bestecileri de derinden etkilemiştir. Alman besteci Wagner, Parsifal operasında Kutsal Kase efsanesi üzerinden ruhsal arınmayı anlatırken, Avustralyalı besteci Mahler, senfonilerinde yaşam, ölüm ve sonsuzluk üzerine derin bir içsel sorgulamaya yer vermiştir. Fransız besteci Olivier Messiaen, eserlerinde Katolik mistisizmini, doğanın seslerini ve kuşların ezgilerini ilahi bir dil olarak yorumlamış, Estonyalı besteci Avro Pärt ise, Spiegel im Spiegel gibi yapıtlarında sessizlik, dinginlik ve içsel tefekkürü müziğe dönüştürmüştür. Farklı çağlarda ve farklı coğrafyalarda yaşamış bu bestecileri buluşturan ortak düşünce ise müziğin yalnızca duyulan seslerden ibaret olmadığı, insanı görünmeyen, sezilen ve belki de sözcüklerle anlatılamayan bir dünyaya taşıyabilen evrensel bir dil olduğudur. Bu kısa ama özel bilgilerden sonra birbirinden güzel müzikler var sırada. İlk müzik Scribi'nin piyano için bestelediği Opus 42 5 numaralı etüdü. Daniil Trifonov yorumluyor. Ardından Erik Satie'nin bir numaralı Nocturne başlıklı çok sevilen eserinin ilginç bir yorumu var. Ünlü müzisyen Erkan Oğur kendi tarzıyla yorumluyor. Ve hemen ardından yine Scribi'nin piyano etütlerinden Opus 8 12 numarayı piyanist Daniil Trifonov yorumlayacak. Dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in piyano için bestelediği Opus 42 5 numaralı ve Opus 8 12 numaralı etütlerini Daniil Trifonov'dan, Erik Satie'nin 1 numaralı Nocturne başlıklı eserinin ilginç bir yorumunu da ünlü müzisyenimiz Erkan Oğur'dan dinledik. Mistik sözcüğünün bir kavram ve sembol olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki Grimm kardeşlerden paylaştığımız Demir Hans masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı programımızın temasına uygun olarak Alfred Schnittke'nin A Fairy Tale of Travels, bir yolculuk masalı filmi için bestelediği Declaration of Love, aşk ilanı başlıklı güzel müziğiyle yapalım istedik. Sevgi, dönüşüm ve içsel bütünleşme duygusunu yansıtan atmosferiyle birçok kültürde mistik yolculuğun sonunu simgeleyen anlatılarla güçlü bir sembolik bağ kuran bu güzel müziği Frank Strobel yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo için değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Bu haftaki programımızın ilk sırasında Sevgi Çiçekleri şarkısı var. Dallarda çiçek çiçek, tarlada başak başak, ocakta alev alev biz sevgi çiçekleri. İsa Coşkuner'in bestelediği şarkı Yücel Elmas yönetimindeki koromuzun sesinden sizlerle.

Küçük bir kuşu, minik bir kediyi bulacağız sıradaki şarkıda. Hayvanları sevelim. Onlar bizim dostlarımız. Sakın incitmeyelim. David Kodallı'nın bestelediği şarkı, Yücel Elmas yönetimindeki koromuzun sesinden radyolarınızda.

yine bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Hepimiz söyledik bu şarkıyı. Minik kuş. Sahip Egüz'ün bestelediği eser, Yücel Elmas Şefliği'ndeki koromuzun sesinden sizlerle.

Sıradaki eser çocuklar için Cenan Akın Şarkıları albümünden geliyor. Özellikle modern çağ öncesinde denizcilerin sefer sırasında eğlenmek amacıyla söyledikleri şarkılardan Hey Amol sizlerle.

Programımıza sevgiyle başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Son şarkımız Sevgiye Çağrı. Bestesi Burhan Hüseyin'e ait olan şarkı, Yücel Elmas'ın yönettiği koromuzun yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız TRT Çok Sesli Çocuk Koroları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Müzik eşliğinde sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Bugün Uzun Çalar köşemizde yıllardır dinlemekten çok hoşnut olduğum, sizlerle paylaşmak için çok heyecanlı olduğum bir albümü konuk ediyorum. Christopher Tin, The Drop That Contained The Sea isimli albümüyle konuğumuz olacak. Pek çok ülkeden çok kalabalık bir müzisyen kadrosuyla meydana gelmiş bir albüm bu. Christopher Tin'in bestelediği ve düzenlediği eserleri Royal Philharmoni Orkestrası seslendiriyor. Bestecinin cümleleriyle anlatacak olursak, "İnsan sesine hayranım. İnsanların şarkı söyleme biçimlerindeki farklılıkları seviyorum. Sabahın erken saatlerindeki müezzinin çağrısından, Fadistan'ın melankolik atına, dağlarda yankılanan Moğol şarkısına kadar. Yeni eserler yazarken bu sevgiden birazını paylaşmaya çalışıyorum." İlk olarak su prelüdünü dinleyeceğiz. Bu eserde su kelimesinin çeşitlemeleri, yani albümün tamamında yer alan 10 dilde su kelimesi söyleniyor. Angel City Korosu, Soweto Gospel Korosu ve Shoji Kameda, Royal Philharmoni Orkestrası eşliğinde

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Bugün Uzun Çalar köşemizde The Drop That Contained the Sea isimli albümü dinliyoruz. Bu albümden Hafgengridum, The Storm Driven Sea isimli eseri dinledik. Schola Cantorum ve Angel City Korosu Royal Philharmonic Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Bu eser eski İskandinav dilinde söyleniyormuş. Su dünyanın en güçlü kuvvetlerinden biridir. Yaşamı yaratır, ölümü getirir ve yeryüzünün şeklini belirleme gücüne sahiptir. Su, farklı kültürler içinde farklı anlamlar ifade eder. Ve ben de bunu denizi içeren damlada keşfetmek istedim. Her parça suyun farklı bir biçiminden ilham alınarak suyun dünyada akış sırasına göre düzenlenmiştir. Eriyen kar, dağ dereleri, nehirler, okyanus ve benzeri. 10 parçanın her biri farklı bir dilde söylenerek farklı bir vokal geleneğini keşfediyor demiş besteci ve orkestra şefi Christopher Tin. Sırada bu albümden dinlemeye doyamadığım, belki de albümün içerisinden en sevdiğim eserlerden biri var. Temen Oblak, Dark Clouds. Sözleri Hristo Botev'in bir şiirinden bu esere adapte edilmiş. Le Mister de Voix Bulgar, Royal Philharmonic Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Valoyo Yomani, rüzgarı yeneriz. Uganda'nın kuzey bölgesinde konuşulan bir dil olan Lango dilinde söylendi bu eser ve bir yağmur duasından bestelendi. Bu eseri seslendiren isimleri sıralıyorum. Çok fazla isim var. Soweto Gospel Korosu, Angel City Korosu, Schola Cantorum, Anonymous Four, Dulce Pontes, Nomincin, Ropa Mahadevan, Le Mister de Voix Bulgar, Kardeş Türküler, Shoji Kameda, Royal Filarmoni Orkestrası ile birlikte seslendirdi. Oldukça özel bir albüm. Denizi içeren damla başlığı bir sufi kavramından geliyor. Tıpkı her su damlasının denizin özünü içermesi gibi her insanın içinde de tüm insanlığın özü vardır. Bu fikre uygun olarak...

giriş bölümünde bir su teması kullanmış ve albüm boyunca çeşitlemiş besteci Christopher Tin. Bu tema aklıma aynı zamanda Bruce Lee'nin bir deyişini getiriyor. Su gibi ol. Daha önce belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Diyor ki Bruce Lee, zihnini boşalt, şekilsiz, biçimsiz ol. Tıpkı su gibi. Suyu bir bardağa koyarsan bardak olur. Bir şişeye koyarsan şişe olur. Bir çaydanlığa koyarsan çaydanlık olur. Su akabilir ya da çarpabilir. Su gibi ol dostum. Albümden son olarak...

Eastern Cape ve Western Cape yani Cape Town eyaletlerinde konuşulan bir dil olan Hossa dilinde seslendirilmiş. Keramos'tan uyarlanmış. Keramos, Amerikalı ünlü şair Henry Wadsworth Longfellow'un 1877 yılında kaleme aldığı ve tamamen

0: TRT Radyo için değerli dinleyicileri, bugün Uzun Çalar köşemizde çok özel bir albümü konuk ettik. Christopher T'nin The Drop That Contained The Sea isimli albümü. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Christopher Tin karışık kaset köşemizin açılışını yaptı. The Lost Birds isimli albümünden A Hundred Thousand Birds isimli eserini dinledik. Voces 8, Barnaby Smith yönetimindeki Royal Philharmonic Korosu eşliğinde seslendirdi. Şimdi sırada Radiohead'in Pyramid Song isimli eserine yapılmış çok güzel, eşsiz bir düzenleme dinleyeceğiz. Lawson Voces 8 için düzenlemiş. Bu şarkı aslında Tom York tarafından 1999 yılında Kopenhag'da geçirdiği 2 haftalık bir süre boyunca Mısır Sanat Eserleri sergisini ziyaret ettikten sonra yazılan bir eser. Hatta Tom York diyor ki bu şarkıyı yazmak kelimenin tam anlamıyla 5 dakika sürdü ama yine de çok farklı yerlerden geldi. Bir şarkıda ve sözlerinde bunu gerçekten ifade edebileceğimi hiç düşünmemiştim. Fizikçi Stephen Hawking zamanın başka bir kuvvet olduğu teorisinden bahsediyor. 4. bir boyut ve zamanın tamamen döngüsel olduğu, her zaman bunu yaptığı fikrinden bahsediyor. Yer çekimi gibi bir faktör. Bunu Budizm'de de buldum. Piramit şarkısı da bununla ilgili. Her şeyin daireler halinde döndüğü gerçeğiyle.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, radyolarınızın başında bugün bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerektiğini söyledi. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi program.

da yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, araba kaydırmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. İstanbul'da sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Spor. Edirne'de 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele sürüyor. Başpehlivanlık ve altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fas, kupanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yendi. Gecenin diğer maçındaysa Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Fas ve Fransa çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası heyecanı bugün 2 maçla devam edecek. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, gece 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Trio 1979'da küçük bir Alman kasabasında kuruldu. Stefan Remmler, Gerd Krawinkel ve Peter Behrens'in müzikle ilgili tek bir kuralı vardı, o da mümkün olduğu kadar basit parçalar yapmaktı.

Gerçekten trio kendilerine göre fazlalık olan her şeyi yaptıkları parçalardan atmayı hedefliyordu. Gerekmedikçe vokal, gitar, davul üçlüsü dışında parçaları oluştururken başka hiçbir ses veya enstrüman kullanmıyor, kullandıklarında bile son derece sade kalmaya özen gösteriyor.

0: Trio'nun çoğu parçası sadece 3 akor üzerine kurulmuştu. Karmaşık sözler de hiç onlara göre değildi. Programımızın ilk 3 parçası Boom Boom, Bye Bye ve Anna grubun bütün bu tarzını özetleyen nitelikte. Ama bir trio parçası var ki herhalde onu duyup da hatırlamayan olmayacaktır.
1: Aha.

Da 80'lerin en bilinen hitlerinden biri oldu. Trio bu parçasıyla 30 ayrı ülkenin müzik listesinde üst sıralara tırmandı. Da 1982'de İngiltere'de 7 numaraya yükseldiğinde bu Alman bir grup için ülkesi dışındaki en önemli başarılardan biriydi. Parçanın yer aldığı 45'lik sadece Avrupa'da 3 milyon kopya sattı. Da'nın yapımcısı da önemli bir isimdi. The Beatles üyelerinin Hamburg yıllarından arkadaşı, Revolver albümünün ünlü kapağını da tasarlayan Klaus Voormann.

Trio bugün sizlere parçalar çaldığımız Trio and Error adlı albümünü 1983'te yayınladı. Grubun önceki hit parçalarını da barındıran bu albüm, üçlünün daha çok Amerikan müzik piyasasını düşünerek yayınladığı bir çalışmaydı. 14 parçalık bu albümden şimdi de Girl Girl Girl geliyor radyolarınıza. Smoke and Berlin.

Trio, Almanya dışındaki müzik listelerinde varlık gösterebilen tek parçası Daha Daha Daha'yı saymazsak, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ses getirmeyi pek başaramadı. Ama üçlü özellikle 80'lerin başında ülkesi Almanya'da çok popüler oldu. Daha Daha Daha'nın sayısız farklı kaydı yayınlandı. Bunlardan bazıları televizyon reklamlarında bile kullanıldı. Long ago and far away.

80'ler müzikte öyle bir dönem oldu ki grupların ayakta kalabilmesi için sürekli kendilerini yenilemeleri gerekiyordu. Basit yapıdaki parçalar daha ne kadar ilgi çekebilirdi? Dolayısıyla sektörün acımasız çarkları trio'yu da kısa sürede tüketti. Üçlü 1985'te dağıldı.

0: Trio üyeleri grubun dağılmasının ardından solo çalışmalara yöneldiler ama üçlüden sadece Stefan Remmler bu dönemde de adını duyuran isim olmayı başarabildi. Sizlere Alman grubun 1983 yılı albümü Trio and Error'dan son olarak Ya Ya Ya adlı parçasını çalıyoruz.
1: Ya Ya!

Notengo di Nero adlı parçasıyla radyolarınıza getirdiğimiz Rigiera, Stefano Rota ve Stefano Righi tarafından 1981'de kuruldu. 80'lerin başında Rigiera, İtalyan disco akımının önemli ikililerinden biriydi.

İzah edilen süreyi Art of Noise ile tamamlıyoruz. 8 dakikaya yaklaşan süresiyle Beatbox Division One Cut 1983'ten bir 12 inç düzenlemesi.

Bye.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, bu hafta kendi alanlarında büyük üne sahip yorumcuların farklı türlerde neler yapabildiğini, neler yapamadığını, neleri yapmasa daha iyi olacağını gösteren pek çok crossover çalışma yer alacak programımızda. Şu sıcak yaz günlerine uygun, hafif, renkli ve farklı seçkiler dinleyeceğiniz

Hoş bir düetle başladık. 2007'de aramızdan ayrılan Luciano Pavarotti ve Sting aynı sahnede Sezar Frank'ın eserini seslendirmişti. Bu yorum, başka pek çok yorumcunun da katılımıyla piyasaya çıkan 1993 tarihli Pavarotti and Friends albümünde yer alıyor. Sezar Frank, Vanis Angelicus. Baladın kraliçesi olarak bilinen Kanadalı şarkıcı Celine Dion'la birlikteyiz şimdi de. Çocuk şarkıcı olarak başlayan müzik yaşamında ilk büyük başarıyı 1988 Eurovision yarışmasında Ne Parte Passant Moi ile kazanır Céline Dion. Büyük bir fakirlik, 14.sünün Céline olduğu çok çocuklu bir aile yaşamı, zor çocukluk günleri derken dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olması. Ama asıl ün ne zaman gelir Céline Dion'a? Çok daha popüler olur. 1997 tarihli James Cameron filmi için söylediği My Heart Will Go On'la. O zamana dek pek çok şarkı söyler Dion, farklı türler de vardır aralarında. 17 yaşında yaptığı Celine Dion konserde albümündeki Bize Carmen yorumu da bunlardan biri. Celine Dion seslendiriyor Habanera.

Bize Carmen'den Habanera'yı Celine Dion'dan dinlediniz. Konser kayıtlarından oluşan 1998 tarihli albümünde yer almıştı bu yorum. Sırada bir aktör var değerli müzikseverler. 75 yaşındaki Bill Murray'i, muhteşem oyunculuğu ve yüzünden hiç kaybolmayan o alaycı gülüşüyle sevdik ama şarkıcılığıyla da buluşmuş sevenleriyle. Cellist Jan Fogler ve Bill Murray, Atlantik ötesi bir uçuşta tanışırlar. Uzun uçuş boyunca birbirlerine sanata olan düşkünlüklerinden ve ilgi alanlarından bahsederler. İşte bu yolculukta New Worlds albümünün ilk tohumları atılır. Amerika ve Avrupa arasında sanatsal bir köprü olacak albümde, gerek anlatıcı gerek yorumcu performansıyla büyülü çekiciliğini ve zekasını bir kez daha gösterir Bill Murray. Albümde Bernstein, Batı Yakası'nın hikayesinin ünlü şarkılarından da var. Bill Murray'den dinliyorsunuz Amerika.

Leonard Bernstein'in Batı Yakası'nın Hikayesi eserinden bir seçki dinlediniz. Aktör Bill Murray seslendirmişti Amerika. Değerli müzikseverler, şimdi konuğumuz 77 yaşındaki soprano Barbara Hendricks. Yorumcu, daha ziyade opera solisti olarak tanınsa da, özellikle caza olan sevgisi ve eğilimiyle bilinir. Örnekse, klasik sopranolar arasında Summertime'ı en iyi yorumlayanlardan biridir Hendricks. Bugün de bir caz yorumunu dinleyeceğiz Barbara Hendricks'in. 1936'da Duke Ellington ve Juan Tizol tarafından bestelenen caz standardı Karavan, tüm zamanların en bilinen melodilerinden biri. Daha ziyade çalgısal versiyonuyla karşılaşsak da, aslında nadir de olsa söylenen sözleri var bu caz standardının. Irving Pils'e ait sözlerle Barbara Hendricks seslendiriyor Duke Ellington Karavan.

Müziği Duke Ellington ve Juan Tizole, sözleri Irving Wills'e ait caz standardını Barbara Hendricks'ten dinlediniz, Karavan. Şu an 73 yaşında olan Michael Bolton'ı, yaşı müsait olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bolton, 1998'de bir albüm çıkarır. My Secret Passion, Aryas. Gizli Tutkum, Aryalar. Masne, Puccini, Donizetti, Verdi gibi büyük bestecilerin aryalarını seslendirmeye soyunan Michael Bolton, ne yazık ki istediği sonuca ulaşamaz. Billboard Top 200'de ancak 112. sıraya oturur. Arya icra etmeye çok da uygun olmayan sesiyle Michael Bolton, kariyerinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşar. Keşke aryalara tutkusu gizli kalsaymış dedirtecek yorumlardan birinde de Rene Fleming'le düet yapar. Giacomo Puccini, La Bohème operasından ünlü O Soave Fanciulla.

Giacomo Puccini'nin La Bohème Operası'nın en ünlü melodilerinden biriydi, Michael Bolton ve Rene Fleming'den dinlediğiniz. O Soa ve Panchuilla. Programımızın şimdiki konuğu, crossover denince yer vermeden geçemeyeceğimiz yorumculardan biri, Anne-Sophie von Otter. Bugün bir ABBA yorumunu dinleyeceğiz Otter'in. Benny Andersson ve Björn Wyus imzalı Utmo Detal.

Benny Anderson ve Björn Ulvaeus imzalı ABBA şarkısını Anne-Sophie von Otter'den dinlediniz. Utmott et al. Andreas Scholl, başta erken dönem olmak üzere 21. yüzyıla dek uzanan geniş bir klasik repertuara sahip. Yanı sıra seslendirdiği çok sayıda halk şarkısı ve pop çalışması da var. 20. yüzyıl müzikal şarkılarının en ünlülerinden T42 da bunlardan biri. 1924'te Broadway bestecisi Vincent Youman'ın müziği ve Irving Cesar'ın sözleriyle yazılan şarkı, aynı tarihli müzikal No No Nanette'den. 1925'te büyük müzikal starı Louis Grudin'in Nanette'i oynamasıyla şarkı bir anda hit olur. Vincent Youman'ın kariyerindeki en büyük başarısı da yine bu şarkıdan gelir. T42.

T for Two. Sözler Irving Caesar'sa, müzik Vincent Newman'a aitti. No No Nanette müzikalinden bu parçada. La Cetra Barok Orkestra eşliğinde Erika Staki ve Andreas Scholl birlikte seslendirmişti. Nessun Dorma, Puccini Turandot Operası'nın kuşkusuz en ünlü aryası. Aretha Franklin'in 2007 tarihli Jewels in the Crown albümünde yer almış Nessun Dorma yorumu. Bu yorumla Aretha Franklin'in Grammy ödülü kazandığını da belirtmeden geçmeyelim.

Giacomo Puccini'nin Turandot Operası'nın en gözde aryasını Aretha Franklin'in yorumuyla dinlediniz. Nessun Dorma. Programa bir klasik müzik yorumcusuyla devam edeceğiz. 21. yüzyılın en ünlü kontrtenorlarından Filip Jaruzelski. Yorumcunun 2019 tarihli Passion Jaruzelski albümünden bir seçki. Jaruzelski'nin profesyonel anlamda sahneye ilk çıkışının ve dünya starlığına doğru hızlı yükselişinin 20. yılında, tutkusunu 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan zaman dilimindeki bestecilerle bir kez daha sergilediği albüm. Ve bu albümde müziğe olan tutkusunu gerek pop, gerek klasik müzik yorumcularıyla yaptığı düetlerle, gerek büyük çalgı virtüozlarının eşliğinde söylediği şarkılarla bir kez daha dile getiriyor Jaruzelski. Dünya çapında üne sahip Malili Kora virtüozu Toumani Diabete de bunlardan biri. Diabete'nin en ünlü şarkılarından Set Air, Filip Jaruzelski'den dinliyorsunuz.

Malili Kora virtüozu ve besteci Toumani Diabete'nin en ünlü şarkısını kontrtenor Filip Jaruski'den dinlediniz, Set Air. Değerli müzikseverler, Filip Jaruski farklı türlere ilgisi olan klasik yorumculardan ki az önce bunun bir örneğini dinledik Malili Kora virtüozu Toumani Diabete'nin şarkısında. Şimdi klasik dışı bir başka yorumla kulak vereceğiz Jaruski.

ki, 2016'da ölmek için epey genç bir yaşta aramızdan ayrılan David Bowie'nin bir şarkısını seslendirecek. Bu yorum BBC'nin Bowie anısına düzenlediği geceden konser kaydı. David Bowie'nin 1970

Always Crashing in the Same Car. Philip Jaruski'nin 2016 Temmuz'unda David Bowie'nin anısına gerçekleştirilen konserde seslendirdiği Bowie şarkısıydı. Son zamanların en popüler oyuncularından ve en güzel kadınlarından biriyle bitireceğiz bugün programımızı. Scarlett Johansson. 2006 tarihli Unexpected Dreams adlı albümde rüyaları anlatan şarkılar ve ninniler yer almış. Albümün başlığının iki açıklaması var. İlki, şarkıların hepsinin rüyalarla ilgili olması. İkincisi ve daha anlamlısıysa, albümde yer alan ünlülerin profesyonel anlamda müzikle yakından uzaktan ilgilerinin olmaması. Ewan McGregor, Jennifer Garner, Jeremy Irons ve Scarlett Johansson gibi. Gershwin'in Summertime'ını dinleyelim şimdi Scarlett Johansson'un sesinden.

George Gershwin'in Porgy ve Bess operasından Summertime'ı, sinema oyuncusu Scarlett Johansson'dan dinlediniz. Değerli müzikseverler, bu hafta beklenmedik işlerin yapıldığı seçkiler dinledik. Kimi zaman ruhumuzu şenlendiren,

zaman gülümseten, kimi zaman hayran bırakan, öte yanda bazen sinir bozan, bazen herkes işini yapsın dedirten bir dünyaya uzandık. İnsan sesi en eski ve en önemli enstrüman da olsa, kimi durumlarda taş yerinde ağır. Gelecek hafta aynı saatte insan sesi eşliğinde yapacağımız yolculukta bize eşlik etmek isterseniz, radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Türk bestecilerinin zengin müzik mirasından seçilmiş eserlerin yer aldığı programımıza hoş geldiniz. Birazdan başlayacak bu müzikal yolculukta kendi kültürümüzün sesini, bestecilerimizin duygu ve düşünce dünyasını birlikte paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün programımız süresince bizlerle birlikte olacak olan teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile programımıza başlıyoruz. Muammer Sun'un Allı Turnam adlı eseri, Türk koro repertuarında halk ezgisi temelli çok sesli düzenlemeleriyle öne çıkan kısa ama etkili bir çalışmadır. Allı Turnam, kökeni Türk halk müziğine dayanan turna imgesini merkezine alır. Turna, Anadolu kültüründe hem özlem, hem haber taşıyıcılığı, hem de göç ve ayrılık sembolü olarak güçlü bir anlam taşımakta. Muammer Sun bu ezgiyi alıp yalın halk melodisini koruyarak onu çok sesli koro dokusuna uyarlamış. Allı Turnam'ın en önemli yönlerinden biri, akademik bir çok seslilik gösterisi olmaktan ziyade halk müziğinin içtenliğini koruyarak koro disiplinine uyarlanmasıdır. Bu yönüyle hem eğitim koroları hem de profesyonel topluluklar tarafından sıkça seslendirilmekte. Şimdi Muammer Sun bestesi Kırıkkale Ankara yöresine ait Hacı Taşan tarafından derlenen anonim bir türkü halk müziği türküsünü Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu'ndan dinleyelim.

Üsküdar'a giderken Türk müzik geleneğinin en bilinen anonim ezgilerinden biri ve çok sesli koro düzenlemelerinde bu eser özellikle madrigal tarzı koro için oldukça elverişli bir malzeme sunmakta. Üsküdar'a giderken parçası madrigal koro açısından madrigal koro estetiği, net vokal çizgiler, kontrpuan benzeri hareketler ve homojen tını dengesi üzerine keyifle dinlenen ve seslendirilen bir koro parçası. Şimdi bu parçayı Orfeon Oda Korosu'ndan dinliyoruz.

Bestesi Galip Memedov'un Galip'in Şarkısı adlı koro eseri başlığından da anlaşılacağı üzere kahramanlık ve içsel zafer temasını merkeze alan lirik karakterli bir koro çalışması olarak değerlendirilir. Galip'in şarkısının temel estetik yönü yalnızca bir galibiyet anlatısı değil, aynı zamanda kolektif bir duygunun koro topluluğu üzerinden yükseltilmesidir. Bu yüzden eser sahnede dramatik etkiyi artıran bir yapıya sahip. Eseri Orfeon Oda Korosu seslendiriyor, dinliyoruz.

Evrim Demirel tarafından düzenlenen Ben Kalender Meşrebim adlı anonim beste, geleneksel Türk müziği repertuarından beslenen, hiciv ve tasavvufi çağrışımları olan bir eser olarak çağdaş yazın düzenine yorumlanmış önemli bir düzenleme. Eserin kökeni ve karakteri Ben Kalender Meşrebim aslında sözleriyle kalenderlik geleneğine gönderme yapan, dünya nimetlerine mesafeli, özgür ruhlu bir yaşam anlayışını anlatan bir türkü. Metin, ben düzeni bozarım ama aslında içsel bir düzenin peşindeyim gibi çift katmanlı bir anlam taşır. Ve eseri Dilek Türkan seslendirirken piyanoda Evrim Demirel yer alıyor. Ben Kalender Meşrebim.

Kimseye etmem şikayet. Osmanlı Türk sanat müziğinin en çok bilinen eserlerinden birisi ve derin duygusal yapısıyla özellikle hüzünlü makam icralarında sıkça yorumlanmakta. Eserin bestecisi olarak kaynaklarda çoğunlukla Ermeni asıllı Osmanlı dönemi bestecilerinden Serkis Efendi'nin de adı geçer. Klasik Türk müziği repertuarında yer alan bu eser özellikle sözlerindeki içe dönük sitem ve teslimiyet duygusuyla tanınır. Modern piyano düzenlemelerinde ise eser farklı yorumcular tarafından yeniden ele alınmış. Bunlardan biri de Hakan Ali Toker düzenlemesi. Toker'in yaklaşımı eserin geleneksel makam dokusunu korurken piyano tekniğiyle batı armonik anlayışını birleştirmekte. Böylece eser hem klasik Türk müziği ruhunu hem de çağdaş konser salonu estetiğini taşıyan bir form kazanmış. Şimdi eseri Hakan Ali Toker'den dinliyoruz.

Yüksel Koptagel'in Hiroşima 1 ve Hiroşima 2 eserleri adından da anlaşılacağı gibi 20. yüzyılın en ağır insani travmalarından biri olan Hiroşima felaketine sanatsal bir tepki niteliği taşımakta. Bu iki eser klasik anlamda betimleyici müzikten çok duygusal bir hafıza alanı kurar. Hiroşima 1 daha içe dönük bir yapıda, sessizlik, boşluk hissi ve kırılgan armoniler üzerinden bir önceki dünyanın kaybı izlenimini taşır. Müzik burada bir anlatıdan çok sanki donmuş bir zaman hissi üretir. Şimdi Hiroşima 1 parçasını mezzo-soprano Ayşe Ece Güneşsen ve piyanist Mert Solmaz'dan dinleyelim.

Yükseli Kopta Gelin bu iki eseri yalnızca bir tarihsel olaya gönderme yapmaz. Aynı zamanda insanın yıkım karşısındaki sessizliği, direnci ve kırılganlığı üzerine soyut bir müzikal düşünce kurar. Hiroşima 2 ise daha yoğun ve çatışmalı bir ifade taşımakta. Gerilim, parçalanma ve ani yükselişlerle felaketin ardından gelen sarsıntıyı ve insanlık izini duyumsatır. Yüksel Kopta Gel bestesi Hiroşima 2'yi mezzo-soprano Ayşe Ece Güneşsen ve piyanist Mert Solmaz seslendiriyorlar.

Cem Esen'in Opus 9 bir numaralı trajikliklerinden Küçük Bir Yaz Sabahı bestesinin hem şiirsel hem de müzikal anlatımını bir araya getirdiği kısa ama yoğun bir lead örneği. Bu eser adından da anlaşılacağı gibi Küçük Bir Yaz Sabahı'nın sakinliğini çağrıştırırken trajik başlığıyla bu dinginliğin altında kırılgan bir duygunun gerilim taşıdığını hissettirmekte. Lead formunun doğası gereği piyano eşliğiyle vokal çizgi birbirini anlatı olarak tamamlar. Burada da piyano yalnızca eşlik eden bir unsur değil, şiirin iç dünyasını açan ikinci bir anlatıcı gibidir. Küçük Bir Yaz Sabahı metni, bestecinin kendi şiiri olması nedeniyle dışarıdan alınmış bir romantik metinden ziyade doğrudan içsel bir bakış açısı taşır. Bu durum eserdeki duygu geçişlerini daha kişisel ve yoğun kılmakta. Hafiflik ile melankoli, doğa tasviriyle içsel çatışma aynı anda var olur. Kendi bestesinde Cem Esen, mezzo-soprano Ayşe Ece Güneşsen'e eşlik ediyor.

Cem Esen'in yine kendi şiiri ve bestesi Trajikliler serisinden bu kez Kanatsız Kuşlar diyoruz ve bir kez daha kendisinden dinliyoruz.

Cem Esen bestesi trajikliklerinden beşincisi Şarkı ismini taşıyor. Ve bu besteyi bir kez daha mezzo-soprano Ayşe Ece Güneşsen ve besteci piyanist Cem Esen seslendiriyorlar.

Cem Esen'in yine kendi şiirlerinden besteleyerek oluşturduğu bu kez Mavi Lidlerine yer verelim. Bestecinin müzik ile edebiyatı iç içe geçirdiği özgün çalışmalarından birisi olan bu lidlerden bir seriyi sizlerle paylaşalım ve ilki Yakamozu soprano Bilge Yılmaz ve Cem Esen seslendiriyor.

Cem Esen'in Aylin Bayrak Çeken Ay Doğdu şiiri üzerine bestelediği Mavi başlıklı Lidin'de soprano Bilge Yılmaz, piyanist besteci Cem Esen var, dinliyoruz.

Aylin bayrak çeken ay doğdu şiirleri üzerine Mavi Lidleri serisinden şimdi sırada Cem Esen bestesi Dalgalara Hayran Çocuk isimli parça var. Soprano Bilge Yılmaz ve piyanist besteci Cem Esen sizlerle.

Bu kez Ege Gür şiiri üzerine Cem Esen bestesi Gecekondu Mavisi lidinde soprano Bilge Yılmaz ve besteci piyanist Cem Esen'i dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek dileklerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Adaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar, TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar, her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Umberto Giordano'nun Sibirya Operası'nı açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sibirya, yani Sibirya, Luigi Illica'nın librettosundan uyarlanan, Umberto Giordano tarafından bestelenen üç perdelik operadır. 19 Aralık 1903'te Milano'daki La Scala'da premierini yapmıştır. Sibirya'nın konusu için doğrudan bir kaynak bulunmadığından bunun Illica'nın özgün bir eseri olduğu düşünülür. Ama Leo Tolstoy'un 1899 tarihli Diriliş romanına dayandığı da öne sürülmüştür. Opera 19 Aralık 1903'te Milano'daki La Scala'da premier yaptı. Çok iyi bir kadroya sahip olmasına karşın bu ilk gösteri başarılı olamadı. Ama sonra Cenova ve ardından Paris'te yapılan gösteriler çok övgü aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki premieri 31 Ocak 1906'da New Orleans'taki Fransız Opera binasında gerçekleşti. 5 Şubat 1908'de de Manhattan Opera binasında New York premieri yapıldı. Besteci operayı 1927'de gözden geçirip kısalttı ve bu operaları arasında en sevdiği eser oldu. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Stefana, Luisa Maragliano, soprano; Nicona, Laura Londi, mezzo soprano; genç kız, Elvira Spica, soprano; Vasili, Amedeo Zambon, tenor; Glebi, Walter Monacese, bariton; Prens Alexis, Mario Ferrara, tenor; Ivan, Mario Giuca, tenor; Miskinski, Gino Calo, bariton; Valinov, Franco Pugliese, bariton; Yüzbaşı, Renzo Viaro, bas; Çavuş, Pietro Rossini, bariton; Kazak, Saverio Porzano, tenor; Vali, Plinio Clabassi, bas; Müfettiş, Paolo Mazzotta, bas; Orkestra ve koro, Milano Rai Senfoni Orkestrası ve korosu; koro şefi, Giulio Bertola; orkestra şefi, Danilo Belardinelli. Olayların geçtiği yer Rusya. Olayların geçtiği zaman 19. yüzyılın ilk yarısı. Sevgili dinleyenler, biz operanın 1974 yılında İtalya'da yapılan kaydını sunacağız.

Şimdi operamıza dönelim. Önce geçtiğimiz haftayı bir anımsayalım. Birinci perde. Kadın. St. Petersburg. Ağustos'taki Aziz Alexander Festivali sırasında. Stefana, Prens Alexis'le şık bir sarayda yaşamaktadır. Bir zamanlar düzenbaz Glebi onu baştan çıkarmış ve sonra da prenses atmıştır. Glebi, prensin Stefana için verdiği emekli maaşıyla geçinmektedir. Stefana, kendisiyle mektuplaşan Teğmen Vasili'ye aşıktır. Teğmen, onu sıradan bir işçi kız sanmaktadır çünkü hep kılık değiştirerek evin önünde buluşmaktadırlar. Bir gün Vasili saraya çağrılır. Stefana ile buluşmaya gider. Bu kez onun hakkındaki gerçeği öğrenir. Yine de ona olan aşkından vazgeçmez. Bu sırada prens içeri girer ve bir düello başlar. Vasili prensi kılıcıyla öldürür. Vasili tutuklanır. İkinci perde. Aşık. Rusya ile Sibirya arasındaki sınır. Mevsim kıştır. Birkaç mahkum zorla çalıştırılacakları madenlere doğru karda yürüyerek ilerlemektedir. Aralarında bitkin düşmüş, umutsuzluğa kapılmış Vasili de vardır. Bir grup kadın ve çocuk mahkumlara veda etmek için yol kenarında beklemektedir. Stefana bir kızakla gelir. Sevdiğinin kaderi ne olursa olsun ona katılmak için her şeyi geride bırakmıştır. Sevgilisinin onu geri döndürme yalvarışlarını dinlemez ve ikisi birlikte Sibirya'nın enginliğine doğru yürürler.

Üçüncü perde, kahraman kadın. Rus paskalyası arifesinde Transbaykal madenlerinde mahkumların kaldığı bir kulübe. Yaklaşan bayram kutlamaları nedeniyle mahkumların bir ziyafet düzenlemelerine izin verilir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Stefana, Vasili ile birlikte kaçmak için yaşlı bir mahkumla konuşur. Bir plan yaparlar. Ama bu arada inanılmaz bir şey olur ve Stefana'yı daha önce prenses atan ahlaksız Gleb'i işlediği birçok suçtan biri nedeniyle nihayet tutuklandıktan sonra buraya, hapishane kampına gelir. Stefana'yı tanır ve herkesin önünde ona hakaret eder. Vasili onu savunmaya çalışır ancak diğer mahkumlar tarafından engellenir. Kilise çanı çalar ve dualar başlar. Gece boyunca Vasili ve Stefana kaçış planlarını uygularlar ancak bunu fark eden Gleb'i alarm verir. Askerler mahkumları takip ederler. Bir silah sesi duyulur. Vasili'yi ve yaralı Stefana'yı geri getirirler. Stefana'nın yarası ağırdır. Vasili'ye veda eder ve ölür. Perde kapanır.

Umberto Giordano'nun Sibirya Operası'nı böylece bitirdik sevgili dinleyiciler. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Devri Alem.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim.

Bu hafta devralime Gürcistan'dan başlayacağız. 1977 yılında başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı Al Yazmalı filminin müziğiyle başlayacağız. Hikayesi Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a ait. Filmin senaryosu ve filmdeki oyunculuklar kadar filmin müziği de unutulmazdı. Cahit Berkay imzalı Al Yazmalım parçası. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğinin ünü Türkiye sınırlarında açtı. Tiflis'te Gürcistan'da dünyaya gelen ve 7 yaşında keman çalmaya başlayan Ronnie, Almanya'ya taşındı ve bu parçayı kemanıyla bir kere daha yorumladı. Devralime Al Yazmalım'la başlıyoruz. Gürcü sanatçı Ronnie Violonis seslendiriyor.

Devri alemi Amerika Birleşik Devletleri'nde Madonna'nın da dünyaya geldiği yer olan Bay City'den The Euclid Motel'le devam edeceğiz. Saksafonda Jeff Gressel bu gruba eşlik edecek. What would you do?

Devr aleme Yunanistan'dan devam ediyoruz. Sözlerinde eşitsizliğe ve savaşa karşı bir duruş içeren korku anlamındaki Ineo Phobos parçasını dinleyeceğiz. Citrus Blossom seslendiriyor. Ineo Phobos.

0: Ve bu hafta Devri Alem'de dördüncü durağımız Polonya'dan bir blues rock grubu olan Plug'n Blues. Küçük bir kasaba olan Hojnów kökenli Plug'n Blues seslendiriyor. Jak meva.
1: Jak meva na wietrze, pod nią szum morskich fal.

0: jak lewa na wietrze. Pod nią szum morskich fal, jak mewa na wietrze, targana pod muchem ptak.
1: Ve yine Polonya'dan devam ediyoruz. Pink Floyd'a andıran sound ile müzik yapan psychedelic rock grubu Kazarus'u dinleyeceğiz. Uçuruma doğru anlamdaki parçaları Into the Abyss ile. Kazarus radyolarınızda.

0: et retourne chercher celui qui reste en bas.
1: Ve yine Fransa'dayız. Fransız rock grubu Shadow'u dinleyeceğiz. New York'ta Brooklyn'de bir bar için yazılan bir parça. Le Bar de Brooklyn. Radyolarımızda.

İspanyol sanatçı gitarist Javier Vargas önderliğinde kurulan Vargas Blues Band şimdi bizlerle olacak. İspanyol grubunun seslendireceği parça ise Walking the Back Streets and Crying.

Ve şimdi Bulgaristan'a geçiyoruz. Sofya'da space rock tarzı müzik yapan Tickle the Sage grubunu dinleyeceğiz Time Between parçasıyla. Bulgaristan'dayız. Tickle the Page seslendiriyor.

Ve devir alemi Ukrayna'dan devam ediyoruz. Savaş döneminde 2025'te Ukraynalı grup Stide Yideş'in çıkarttığı bir tekliği dinleyeceğiz. Buz gibi anlamında. Krijana, radyolarınızda.

Ukrayna'dan Belarus'a geçiyoruz. Yapis Trubetskoy seslendiriyor. Soytarı anlamındaki parçası Shoot ile şimdi radyolarınızda.

Ve kapanış şarkımıza geldik. 1962 yılında Leningrad'da, bugünkü ismiyle St. Petersburg'da dünyaya gelen ve 28 yaşındayken Ağustos ayında 1990'da bir trafik kazasında hayatını kaybeden Victor Soy ve onun grubu Kino ile devre alemi burada tamamlıyoruz. Kino grubu tekrar toplandı ve müzik yapmaya 2026'da devam ediyorlar. Fakat Victor Soy için Moskova'daki Soy Duvarı hala ziyaret edilen bir yer. Bu şarkıyı çalmak için havaların iyice ısınmasını beklemiştik. Yaz geldi, Rusya'dan Kino grubu seslendiriyor. Yaz anlamındaki parçaları Leta ile devre alemi burada tamamlıyoruz.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir devre alemde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Devre Alem.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosu ile düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Belirlenen ve kamuoyuna açılan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında

Başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamenei törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarında veda töreninin ardından Hamenei'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock tarihine yön veren efsane The Beatles grubunun yaşayan iki üyesinden biri, ünlü İngiliz müzisyen Sir Ringo Starr. Müzik yaşamından ve üretmekten hiç vazgeçmeyen 86 yaşındaki bu delikanlıyı bugün sizlere, 24 Nisan 2026 tarihli 22. ve son stüdyo çalışması Long Long Road albümünden seçtiklerimizle sunacağız. Asıl adı Richard Henry Starkey Jr. olan Ringo Starr, 7 Temmuz 1940 Liverpool doğumlu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Starkey, tüm dikkatini çok ilgi duyduğu müzik dünyasına yöneltir. Farklı gruplarda davul çalarak tekniğini geliştiren sanatçı, sahnedeki kovboyu andıran tarzı ve yıldızlaşan sololarıyla 1950'li yılların sonlarına doğru kendisine sahne ismi olarak Ringo Starr adını uygun görür. Çoğu dinleyicimizin bildiği gibi Ringo Starr'ın yaşamı 18 Ağustos 1962'de The Beatles grubunun davul takımının başına geçmesiyle birlikte değişir. Beatlemania efsanesini bizlere yaşatan dörtlüden biri olan Ringo, grubun dağılmasının ardından diğer Beatles üyeleri gibi solo çalışmalarına ağırlık verir. 1970 yılından günümüze kadar toplam 21 stüdyo albümüne imza atan Ringo Starr'ı bugün sizlere 22. ve son çalışması Long Long Road albümünde dinleteceğiz. 6 yıl aranın ardından gelen ve 50 yıldan uzun süredir kaydettiği ilk country albümü olan 2025 tarihli bir önceki çalışması Look Up gibi tümüyle country şarkılardan oluşan albüm, aynı zamanda yine bir önceki çalışması Look Up albümünün devamı niteliğinde. Genç yaşlarından beri country müziği olan yakın ilgisiyle bilinen Ringo, bu tutkusunu hem Beatles döneminde hem de solo çalışmalarında yazdığı şarkılarına yansıttı. 1970'te Nashville, Tennessee'de 3 günde kaydettiği ikinci solo çalışması Bow Cups of Blues tümüyle country şarkılardan oluşuyordu. Ringo Starr 2025 yılında gerçekleştirdiği bir söyleşide Beatles öncesi gençliğini anımsayarak bakınız country müziğe olan ilgisini nasıl açıklıyor. Gruba katılmadan önce de country müziği çok seviyordum. Liverpool'da bolca dinlediğimiz rock and roll'un yanı sıra sıklıkla country de dinlerdik. Çünkü ticaret denizciliğindeki gemici gençler yalnızca rock and roll değil, country müziği plakları da getirirler.

Ayrıca country grupları İngiltere'de turneye çıktıklarında her zaman mutlaka Liverpool'da da çalarlardı. 2022 yılı ortalarında Amerikalı gitarist, yapımcı T-Bone Burnett'la yeniden karşılaştıktan sonra yeni bir country albümü için kolları sıvayan Ringo, 50 yıl aradan sonra kaydettiği ilk country albümü olan Look Up'la müzik dünyasından hak ettiği ilgiyi görmekte gecikmez. Çoğu dinleyicimizin anımsayacağı gibi 10 Ocak 2025'te plakçı raflarında yerini alan bu güzel albümü biz de sizlere 9 Şubat 2025 tarihli rock efsanelerinde tümüyle dinletmiştik. Bugün stüdyomuza getirdiğimiz Long Long Road, yapımcılığını yine T-Bone Burnett'ın üstlendiği country şarkılardan oluşan 22. ve son Ringo Starr çalışması sevgili dinleyenler. Bir önceki gibi yine Nashville ve Los Angeles'ta kaydedilen albüm 24 Nisan 2026'da müzik dünyasıyla buluştu. Biz 10 parçanın yer aldığı toplam 33 dakika süren bu yepyeni albümü sizlere tümüyle dinletebilmek adına sözlerimize ara verip hemen müziğe geçiyor ve Long Long Road albümünün açılış parçasıyla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Sir Ringo Starr sizlerle. Returning Without Tears.

Returning Without Tears. Efsane Ringo Starr'ın 24 Nisan 2026 tarihli yepyeni stüdyo albümünün açılışında yer alan T-Bone Burnett, Joe Henry ortak çalışmasıydı. Long Long Road albümü bu kez ard arda sunacağımız iki şarkıyla dönmeye devam ediyor. Önce T-Bone Burnett bestesi Baby Don't Go ve ardından 1949 tarihli Benny Benjamin, George David Weiss ortak çalışması I Don't See Me In Your Eyes Anymore. Sir Ringo Starr bir kez daha bizlerle.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz rock müziğin yaşayan efsanesi. The Beatles grubunun hayattaki iki üyesinden biri, ünlü İngiliz müzisyen Sir Ringo Starr. Bu yıl 2 gün sonra 7 Temmuz'da 86. yaş gününü kutlayacağımız sanatçıyı 24 Nisan 2026 tarihli son stüdyo çalışması Long Long Road albümünden seçtiklerimizle sunuyoruz sizlere. Yapımcılığını 10 Grammy ödüllü ünlü müzisyen, prodüktör T-Bone Burnett'ın üstlendiği albümden yine birbirini izleyen iki şarkıyı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce T-Bone Burnett, Daniel Tosh'un ortak çalışması It's Been Too Long ve hemen ardından bu kez armonik vokallerde Billy Strings ve Daniel Tosh'un yer aldığı T-Bone Burnett bestesi Why. Sir Ringo Starr ve arkadaşları bizlerle.

Bugün dinlemekte olduğumuz Long Long Road albümünde davul, vurmalı çalgılar, vokal ve armonik vokallerde yer alan Ringo Starr'a farklı parçalarda eşlik eden ve toplam 14 kişiden oluşan müzisyen kadrosunda şu isimler yer alıyor sevgili dinleyenler. Elektrik akustik gitarlar ve mandolinde yapımcı T-Bone Burnett, elektrikli gitar, vokal düzenlemeleri ve armonik vokallerde Daniel Tashian, bas gitarda Dennis Crouch, tuşlu çalgılar ve organda Patrick Warren, keman, elektrik gitar, akustik gitar, viola ve 12 telli elektrik gitarda David Mansfield, çelik gitarda Paul Franklin, tuşlu çalgılarda Rory Hoffman, akustik gitar ve harmonik vokallerde Molly Tuttle ve Billy Strings, tambourine ve vurmalı çalgılarda Mike Stankiewicz, elektrik gitarda Colin Linden ve geri vokallerde Sam Vincent ve Sheryl Crow. Biz albümden yine iki parçayı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce Molly Tuttle'ın Ringo ile birlikte düet vokal yaptığı Ringo Starr, Bruce Sugar ortak çalışması You and I, Wave of Love ve ardından söz ve müziği Gary Burr, Mark Hudson, Ringo Starr imzalı şarkı Choose Love.

You and I Wave of Love ve Choose Love. Long Long Road albümünden seçtiğimiz iki çalışmaydı. Sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden sıradaki şarkı akustik gitarda T-Bone Burnett'in yer aldığı ve Ringo Starr'a armonik vokallerde Billy Strings'in eşlik ettiği T-Bone Burnett bestesi. My Baby Don't Want Nothing.

Kayıtları 2025 yılında Nashville ve Los Angeles'taki stüdyolarda gerçekleştirilen 22. ve son Ringo Starr çalışmasıyla birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. 10 şarkıdan oluşan kısa albüm biçiminde 24 Nisan 2026'da yayınlanan Long Long Road, kapanışında yer alan 2 şarkıyla bugünlük son kez dönüyor. Önce Molly Tuttle'ın Ringo ile birlikte düet vokal yaptığı She's Gone ve hemen ardından bu kez Sheryl Crow'un Ringo'ya eşlik ettiği albüme adını veren kapanış parçası Long Long Road. Rock efsanelerinde Sir Ringo Starr 7 dakika boyunca bir kez daha bizlerle.

She's Gone ve Long Long Road. 24 Nisan 2026 tarihli son Ringo Starr çalışması Long Long Road albümünün kapanışında yer alan son iki şarkıydı. Birbirinden güzel yepyeni 10 parçadan oluşan ve toplam 33 dakika süren albümü tümüyle sunduktan sonra rock efsanelerinin kalan dakikalarında bu kez sanatçının 2025 tarihli bir önceki çalışmasından seçtiklerimizle veda edeceğiz sizlere. Yine yapımcılığını T-Bone Burnett'ın üstlendiği ve country tarzında 11 şarkının yer aldığı kısa albüm biçiminde 10 Ocak 2025'te yayınlanan Look Up albümünden iki şarkıyı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce bir Billy Swan şarkısı You Want Some ve hemen ardından ünlü Amerikalı şarkıcı Alison Krauss'un Ringo'ya eşlik ettiği albümün kapanış parçası Thankful. TRT Radyo 3'te rock efsanelerindesiniz. Sir Ringo Starr bugünlük son kez bizlerle.

Bugünkü rock efsanelerinde rock dünyasının ulu çınarı efsane The Beatles grubunun yaşayan iki üyesinden biri. Ünlü İngiliz müzisyen Sir Ringo Starr bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Müzik yaşamından ve üretmekten hiç vazgeçmeyen 86 yaşındaki bu efsane sanatçı.

sanatçının 24 Nisan 2026 tarihli 22. ve son stüdyo çalışması Long Long Road albümünde yer alan 10 şarkıyı tümüyle sunduktan sonra kalan süremizde de bir önceki çalışması Look Up albümünden seçtiklerimizi getirdik radyolarınıza. Rock'n'roll'un doğuş yıllarından beri üretmeyi sürdüren, 90'lı yaşlarına yaklaşmakta olmalarına rağmen halen sahnelerden ve plak stüdyolarından sevenlerine seslenebilen iki büyük efsane, Sir Paul McCartney ve Sir Ringo Starr'a daha nice uzun, üretken ve sağlıklı yıllar diliyor. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
2: TRT Radyo 3'te R&B, Soul ve Funk müziğin adresi Ritme Hükmedenler'de yeniden birlikteyiz. Programımızın açılışını Danimarkalı bir müzisyenle Alman yapımcı ve şarkı yazarının oluşturduğu ikili Cool Million'la yapıyoruz. Funk ve Soul sentezini 2000'li yıllara başarıyla taşıyan bu ikiliyi oluşturan Rob ve Frank, büyük ilgi gören çalışmalarında özellikle vokallerde birçok şarkıcıya da yer

veriyor. Önceki programlarımızda bu ikilinin Back for More adlı çalışmasını sizlere sunmuştuk. Şimdi 2019 albümleri Stronger'dan daha orta tempo bir şarkıda bu ikiliyi yeniden hatırlayalım. Cool Million ve 2019 yılı çalışmalarından dilimizde sımsıkı anlamına gelen Skin Tight.

12 kez Grammy ödülü kazanan soul ve özellikle gospel müzik sanatçısı Kirk Franklin, benzer sanatçılarda olduğu gibi şarkı söylemeye ve müzik kariyerine kilise korolarında başlamış. Yüksek tempolu bir R&B şarkısı

olarak değerlendirilen dinleyeceğimiz çalışması 2019'un Ocak ayında dijital müzik platformlarında piyasaya sürüldü. 25 yıllık müzik yaşantısının içinde kazandığı Grammy ödüllerinin dışında 30 yılı aşkın bir süredir başarılı gospel müzisyenlerine ve çalışmalarına verilen Stellar ödüllerinden de değişik alt dallarda 43 tanesinin sahibi. Kirk Franklin'i hareketli ve ritmik son çalışmasında dinleyelim, Love Theory.

İki sempatik ve pozitif enerjili siyahi kadından kurulu olan The Weather Girls, 1976 yılında San Francisco'da kuruldu ve dünya listelerinde çok başarılı bir şarkı olan It's Raining Men ile şöhreti yakaladı. 2019'un sonlarına doğru parlayan yeni bir yıldız Norwood ve

ile yeni bir çalışmayı piyasaya sürdüler. Norwood, Terribi ve The Weather Girls işbirliğinden dinleyeceğimiz bu fıkır fıkır şarkının adı yanak yanağa anlamına gelen Cheek to Cheek.

Bir disco şarkısı olan Double Exposure adlı gruba ait Everyman adlı şarkı tam 28 şarkının altyapısında kullanıldı. 2014 ve 2018 yılında ise bu şarkının farklı DJ'ler tarafından remixleri yapıldı. Bunlardan 2018 yılında yapılan son yorumu dinlemeye başlıyoruz. Late Night Tough Guy Rework kulüp yorumu ile tamamen farklı bir kimlik kazanmış Everyman adlı çalışmasında Double Exposure.

Asit caz müziğin en önemli ve uzun soluklu gruplarının başında gelen Incognito'dan mavi gökyüzünün ve altın sarısı plajların hayalini, Brezilya'nın eğlenceleri ve karnavalıyla ünlü şehri Rio ve ünlü mahallesi Ipanema havasıyla bizlere aktardığı 2004 albümü Adventures in Black Sunshine'da yer alan şarkısı Everything Your Heart Desires'da dinleyelim Incognito.

Warren G ve Nate Dogg işbirliğinden dinleyeceğimiz Regulate şarkısı, Warren G'nin Long Beach, Kaliforniya'daki yaşamından ve deneyimlerinden izler taşıyor. Şarkı sözleri, getto'da yaşamanın zorluklarını, şiddeti ve bağımlılık sorunlarını anlatırken, aynı zamanda umut ve kurtuluş arayışını da yansıtıyor. Regulate şarkısı, kendine özgü G-Funk tarzıyla dikkat çekiyor. G-Funk, 90'lar batı yakası hip-hop müziğinin karakteristik bir alt türü olarak bilinir ve funk müziğinin öğelerini hip-hop ile birleştirir. Şarkıda kullanılan melodi, alıntılar ve ritimler dinleyiciyi 90'lar hip-hop atmosferine taşıyor. Nate Dogg'un kendine has vokal tarzı ve Warren G'nin rap yetenekleri şarkıdaki unutulmaz özelliklerin başında geliyor. Regulate adlı çalışmalarıyla Warren G ve Nate Dogg.

Jackson kardeşlerin 1984 yılı Victory uzunçalarından bir liste parçasını seçtik. Bu şarkı İngiliz rock grubu Queen'in solisti ve lider üyesi Freddie Mercury ile Michael Jackson'ın birlikte seslendirdiği 3 şarkıdan biriydi. Ama son anda Freddie Mercury yerine bu şarkı Rolling Stones üyesi Mick Jagger'a nasip oldu. Albümden listelerin zirvesine çıkan bir numaralı şarkı oldu. İşte Mick Jagger ve Michael Jackson performanslarını birlikte dinlemeye başladığımız State of Shock.

Missy Elliott tarafından yazılan, tweet vokaliyle seslendirilen Oops, R&B ve hip hop tarzlarını harmanlayan bir şarkıdır. Şarkının ritmi dinleyicileri harekete geçiren ve dans etmeye teşvik eden bir yapıya sahiptir. Missy Elliott'ın prodüksiyon yeteneği şarkının müzikal altyapısını zenginleştirmiş ve şarkıya özgün bir hava katmıştır. Oops, çıktığı dönemde büyük bir başarı elde etmiş ve müzik listelerinde üst sıralara yükselmiştir. Missy Elliott'ın elinden çıkan ve tweet'in sesiyle hayat bulan Oops ya da diğer adıyla Oh My.

2019 yazında gün geçtikçe popülerliğini artıran müzik tarzı olan rap teması taşıyan bu şarkıda Mist ve Londralı rapçi Fredo birlikte yer aldı. Şarkıda bahsi geçen kızın bu ikilinin aklını başından aldığı anlatılıyor. Mist'in Birmingham'dan arkadaşı olan yapımcı Predita bu şarkıdaki ritmin babası. Predita 1996 yılında piyasaya çıkmış olan Toni Braxton'ın You're Making Me High adlı şarkısından alıntıları da bu şarkıya taşımış. 2019 tarihli çalışmasında Mist ve Fredo, So High.

1970'lerde çok başarılı çalışmaların altına imza atan bir grup olan KC and the Sunshine Band'e ait, bu dönem içindeki sadece bu şarkı daha düşük tempolu ve duygusal bir tema içinde işlenmiş. Listelerde ABD'de zirveye çıkan Please Don't Go, İngiltere'de de ilk 3 arasına girdi. Grup üyelerinden Rick Finch, dinleyicileri sıkmadan önceki yapıtlarımızdan farklı bir şey yaratmamız gerekiyordu. Bunun için kendimizi yeniden keşfetmemizin şart olduğunu anladık demiş. Hem bas gitarcı hem de yapımcı olan Rick Finch bu şarkıyı gruba kazandırdıktan sonra gruptan ayrıldı. 1979 yılında dinleyeceğimiz orijinal yorumunun tam 13 yıl sonrasında Avrupa kökenli bir dans müzik grubu olan W bu şarkının yüksek tempolusunu piyasaya sürdü. Bu yorumda birçok Avrupa ülkesindeki satış rakamları sonrası platin plak ödülünü hak ederek başarılı oldu. 1970'lerden 80'lere geçerken en çok iz bırakmış olan şarkılardan Please Don't Go ve KC and the Sunshine Band.

1985 yılına ait dinleyeceğimiz şarkıda biri kadın, biri erkek, iki sevgilinin birbirleriyle yaşadıkları yasak aşk anlatılıyor. ABD'de 1985 yılında Çağdaş Yetişkin klasmanında zirveye yerleşen bu şarkıda dinleyeceğimiz grup Atlantic Star. 2008 yılında R&B müziğin önde gelen sanatçılarından Usher bu şarkıyı Lil Wayne ve Beyoncé'nin işbirliğinde kendi şarkısının altyapısında kullanmıştır. Atlantic Star'ın birkaç önemli yapıtından biri olan şarkımız Secret Lovers.

İngiliz kadın vokal grubu Sugar Babes üyesi olan Mutya Buena, solo çalışmalarıyla kendi hayran kitlesini oluşturdu. Dinleyeceğimiz şarkısının altyapısında rock ve funk müzik sanatçısı Lenny Kravitz'in It Ain't Over Till It's Over'dan alıntılar kullanılmış. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadının hayatındaki zorluklar ve belirsizliklerin karşısında kendi gücüyle ayakta kalacağı ve

Mutia Buena'nın Real Girl adlı şarkısının ardından programımızın son dakikalarında Mutia Buena'yı unutulmaz şarkıcı George Michael'la This Is Not Real Love işbirliğinde dinleyeceğiz. İngiliz pop grubu Sugar Babes üyelerinden biri olarak şöhreti yakalayan Mutia Buena, İrlandalı bir anne ve Filipinli bir babanın kızı olarak 1985'te Londra'da doğdu. Sugar Babes grubu ile birçok başarılı şarkı ile dünya listelerine girmeye başardı. 2005 yılında gruptan ayrıldıktan sonra kendine ait internet platformunda seslendirdiği şarkıları paylaşmaya başlayan şarkıcı This Is Not Real Love şarkısını George Michael'la birlikte seslendirdi. Şarkıda bitmekte olan bir aşkın verdiği acılar, ilişki başlarken verilen sözler ve boş vaatler dokunaklı şekilde anlatılıyor. This Is Not Real Love, George Michael ve Mutia Buena.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3. Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm müzikseverlere sevgilerimizi gönderiyor. Cazın Genç Solukları programıyla radyolarınıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftaki yayınımızın açılışını İtalyan gitarist Pasquale Grasso ile yapacağız. Cazın ana akım geleneğine bağlı müzikal yaklaşımıyla caz dünyasında adından söz ettirmeyi başaran sanatçı kariyerini New York'ta sürdürmekte. Müzisyen, çağdaş caz dinamiklerinin karmaşıklığından uzak kalarak çalışmalarını sade, temiz ve akıcı gitar tekniğiyle biçimlendirmeyi tercih eder. Duke Ellington ve Bud Powell bestelerini yorumladığı solo gitar kayıtlarının yanı sıra grup bünyesinde kaydettiği albümlerinde cazın geleneksel kimliğine duyduğu saygıyı seslendirdiği standartlarla her defasında gösterir. Sizlere sanatçıdan sunacağımız ilk şarkı Pasquale Grasso'nun 2022 yılında yayınladığı albümüne adını veren Dizzy Gillespie bestesi Bebop olacak. Gitarist bu standardı kontrbasta Ari Roland ve davulda Keith Ballay ile birlikte yorumluyor.

Pasquale Grasso liderliğinde Ari Rolland ve Keith Balla, Bebop albümüne adını veren besteyle radyolarınıza geldi. Bu üç müzisyen kayıtlarını 2023'te tamamladıkları şarkılarını 2025 senesinde caz severlerle paylaşmaya karar verir. Caz klasiklerinin çoğunlukta olduğu albüm repertuarında Pasquale Grasso kendi bestelerine de yer verir. Sanatçının kaleminden çıkan bu besteler yine ana akım caz doğrultusundadır. Gitaristin çalışmalarından biri olan Fur Vinci aynı zamanda albümün adı olarak Pasquale Grasso tarafından belirlenir. Şimdi bu besteyi dinliyoruz.

Gitarda Pasquale Grasso önderliğinde, konturbasta Ari Rolland ve davulda Keith Balla'dan oluşan üçlüden Four Winds adlı besteyi sunduk. Avrupa caz sınırlarını terk etmiyoruz ve caz vokalin yeni nesil seslerinden Melanie Bengoechea ile programımız tüm hızıyla devam ediyor. İspanyol sanatçı 2020'li yılların başıyla birlikte özellikle Avrupa caz sahnelerinde müziğini icra etmeye başlar. Gösterişten uzak zarif sesiyle kaydettiği ilk albümü It's Time Now 2022 yılında yayınlanır. Caz standartları ağırlıklı albümden sizlere bestesi Walter Donaldson, sözleri Gus Kahn'a ait My Baby Just Cares For Me adlı şarkıyı seçtik. Melanie Bengoechea'nın yorumuna kulak veriyoruz.

My Baby Just Cares For Me adlı standardı genç vokalist Melanie Bengoechea'nın It's Time Now albümünden sunduk. Müzisyen aynı albümden Meksikalı sanatçı Maria Grever'in notalarla buluşturduğu, orijinal ismi Cuando Vuelta a Tu Lado olan Stanley Adams'ın kaleminden çıkan sözlerle de İngilizce'ye What a Difference a Day Makes adıyla çevrilen şarkıyı seslendiriyor.

Diana Washington'ın unutulmaz yorumuyla caz dünyasında popüler hale gelen What a Difference a Day Makes adlı şarkıyı Melanie Bengoechea'dan dinlediniz. Caz'ın Genç Solukları programıyla olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve mikrofonun arkasına Amerikalı basçı Ben Tiberio geçiyor. Ana akımın çağdaş çizgisinde tutunan 1991 yılı doğumlu müzisyen Gretchen Parlato, Ari Honig, Joel Rose ve Dinah Stevens'ın albümlerinde yer alır. Tiberio 2022 yılında ise lider etiketiyle ilk albümü Rare PC yayınlar. Sanatçı yaşadığı ve müzik kariyerini devam ettirdiği New York'un kaotik ve zorlu yaşamını, insan ilişkilerini zedeleyen ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşımları müziğiyle içselleştirerek toplumsal sorunlara ayna tutmak istediğini dile getirir. Kurduğu bu köprüyü kendi besteleriyle ifade etmeye çalışırken piyanoda Lex Corton, alto saksafonda Nathan Rising ve davulda Evan Hyde bu müzikal dışavurumda basçıya destek olur. Sizleri Ben Tiberio'nun Rare Peace albümünden Kayla adlı bestesiyle baş başa bırakalım.

Amerikalı basçı Ben Tiberio'nun Rare Peace albümünden Kayla adlı bestesi radyolarınıza geldi. Programımızda misafir edeceğimiz sıradaki müzisyen Bahama asıllı trompetçi Gilton Jalen. Trompet çalmayı kendi çabasıyla dinlediği plaklardan öğrenen Gilton Jalen, cazı vatandaşı Adrian Degular'ı dinleyerek keşfeder. Eğitimine Güney Afrika'daki bir müzik okulunda başlayan Jalen, Juilliard Müzik Akademisi'nden mezun olur. Kariyer gelişimine Wynton Marsalis, Nicholas Payton ve Roy Hargrove gibi usta trompetçiler katkı verir. Sanatçı 2020 senesinde ilk kişisel albümü True Design'ı yayınlar. Çoğu bestenin Gilton Jalen'a ait olduğu albüm, trompetçinin içselleştirdiği caz anlayışına derin bir bakış sunar. Micah Thomas'ı piyanoda, Emmanuel Wilkins'ı alto saksafonda, Philip Norris'i basta ve Carl Bamford'ı davulda dinlediğimiz albümden sizlere seçtiğimiz bestenin adı ise Inner Perception.

0: Yelton Jalen'ın kendi gibi genç müzisyenlerden kurulu topluluğuyla kaydettiği True Design albümünden Inner Perception'ı sunduk. Sıradaki konuğumuz Amerikalı vokalist Nicole Zuraitis. Aynı zamanda piyanist, besteci ve aranjör kimliğiyle bilinen sanatçı, cazın geleneksel yapısıyla bugünün çağdaş anlayışını kendi potasında başarıyla eriterek caz sahnelerinin aranan isimlerinden biri olmayı başarır. İlk albümünü 23 yaşında kaydeden Nicole Zuraitis, devam eden yıllarda pek çok kaydını sevenleriyle paylaşır. Bu kayıtlardan biri olan How Love Begins ile müzisyen, 2024 yılında en iyi caz vokal albümü kategorisinde Grammy ödülünü kazanma başarısını gösterir. Tüm bestelerin Nicole Zuraitis'e ait olduğu albümden sizlere Burn adlı besteyi seçtik. Sanatçıya bestenin yorumunda piyanoda Maya Kronfeld, gitarda Gilad Hexelman, davulda Dan Pogoha ve konturbasta Christian McBride eşlik eder. Şimdi Nicole Zuraitis'in sesinden Burn adlı besteye kulak veriyoruz.
1: When I didn't know that I could burn so slow.

Grammy ödüllü sanatçı Nicole Zroetis'in How Love Begins kaydından Burn adlı bestesini dinlediniz. Vokalist geçen sene Silent Songs Volume 1 ve Volume 2 adıyla iki albüm kaydına daha imza atar. Sanatçı bu albüm serisinde kendine ilham veren kadın müzisyenlerin bestelerini seslendirir. Bu bestelerden biri de Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Melanie'ye ait Brand New Key'dir. Düzenlemesini de Nicole Zroetis'in yaptığı şarkıda sanatçıyı aynı zamanda piyano çalarken dinleriz. Brand New Key'in yorumunda ayrıca gitarda Aydın Morim, basta Sam Weber ve davulda Dan Pogoha yer alır. Bu yorumla sizleri baş başa bırakalım.

Nicole Zuraitis'in geçen sene yayınladığı Siren Songs Volume 1 albümünden Brand New Key adlı besteyi sunduk. Fransız cazının yeni nesil temsilcilerinden biri olan Xavier Tola ile programımıza devam ediyoruz. 2008 yılında ilk albümünü yayınlayan ve bu kaydıyla da ödül kazanan piyanist, hem solo projeleri hem de liderliğindeki üçlüyle kaydettiği albümleriyle dikkat çeker. Xavier Tola, 2017 yılında basta Matthias Zandai ve davulda Simon Bernier'den kurulu üçlüsüyle Nardis adını verdiği albümünü cazseverlerin beğenisine sunar. Caz standartlarının yorumlarının yanı sıra Tola'nın kendine ait besteleri de albümde grup tarafından seslendirilir. Sizlere bestesi piyaniste ait olan Mila ve Contat adlı iki şarkıyı peşi sıra sunmak istiyoruz.

Fransız piyanist Xavier Tola, Nardis albümünden Mila ve Contat adlı bestelerini iki arkadaşıyla birlikte yorumladı. Programımızın kapanışını Arjantinli vokalist Lara Fichera ile yapmak istedik. Konser ve albümlerinde aynı zamanda kontrbas çalarken dinlediğimiz müzisyen, 4 şarkıdan oluşan kısa albümü Enel Filo'yu 2022 yılında yayınlar. Andres Martinez ve Pablo Bienveto'nun Lara Fichera'ya eşlik ettiği kayıttan bestesi Jimmy Rose ve sözleri Norma Vincent'a ait The Peacock adlı şarkıyla sizlere veda edeceğiz.

0: Jimmy Rowse'un unutulmaz bestesi The Peacocks'ı Norma Vincent'ın yazdığı sözlerle Lara Fitzgerald'dan dinlediniz. Böylece cazın genç solukları programıyla olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Gözüm kulağım sinema.
2: Sevgili dinleyiciler, Gözüm Kulağım Sinema'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca sizi sinemayla müziğin işbirliğine götüreceğiz. Güzel film müzikleri dinleyeceğinizi umuyoruz, beğeneceğinizi umuyoruz. İki hafta önce Steven Spielberg, John Williams işbirliğine kulak vermeye başlamıştık. Spielberg

Bugün filmlerine John Williams'ın yaptığı besteleri 1970'lerden itibaren dinliyoruz. 1970'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler derken artık 2010'lar ve 2020'lerde yapılan işlere bakacağız. Bugünkü programımızda 50 yılı aşkın bir süredir devam eden bu dostluk 30 filmde kendini gösterdi. Bugün 2011 yılından bir filmle başlayalım. Tenten'in maceraları, John Williams bu film için yaptığı bestelerden birine The Duel adını vermiş. Gözüm kulağım sinemada Spielberg John Williams işbirliğine kulak vermeye devam ediyoruz.

Amerikalı yönetmen Steven Spielberg 1946 doğumlu. Amerikalı besteci John Williams ise 1932'de doğmuş. Bu iki usta isim 1970'lerde Spielberg'ün ilk filmlerinden biri olan Sugarland Express'inde birlikte çalışmaya başlıyor ve bu işbirliği 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. 2010'larda Tenten'le başladı, Savaş Atı'yla devam etti. Dartmoor 1912, bugünkü programda dinleyeceğimiz ikinci eser.

Sinema dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri Steven Spielberg. Yalnızca yönetmen olarak kendini göstermiyor. Aynı zamanda bir yapımcı. Pek çok güzel filmde, önemli filmde onun imzası var. John Williams ise artık film müziği bestelemeyeceğim demişti. Buna rağmen 94 yaşında Steven Spielberg için, dostu için yeni film müzikleri yapmayı kabul etti. Ve biz 2010'larda ve 20'lerde de John Williams-Spielberg işbirliğine tanık olmaya devam ettik. 2012 yılında Lincoln adlı film epeyce ses getirmişti. Film çeşitli kategorilerde Oscar'a da aday gösterildi. John Williams'ın yaptığı müzikler de onlardan biriydi. Filmden dinleyeceğimiz melodi The American Process.

Spielberg 2012'de Lincoln'ı çektikten sonra Casuslar Köprüsü filmi için çalışmaya başladı ve bu filmin müziklerinde de yine John Williams'ın olmasını istiyordu. Ancak Williams o sıralarda sağlık sorunları yaşıyordu. Bu yüzden 2015'te çekilen Casuslar Köprüsü'nün müzikleri John Williams'a değil Thomas Newman'a ait. Spielberg Williams ikilisi ise bir yıl sonra The BFG filminde birlikte çalıştılar. İşte o filmin tema müziğiyle gözüm kulağım sinemaya devam edelim.

Meryl Streep'in başrolde olduğu politik bir film The Post 2017'de çekilmişti. Spielberg pek çok farklı türde film çeken bir isim. Çocuk filmleri, bilim kurgular, aile filmleri, savaş filmleri işte The Post gibi gerçek olaylardan esinlenen tarihi filmler, politik filmler de Spielberg'ün filmografisinde yer alıyor. Filmden dinleyeceğimiz melodi The Press's Roll adını taşıyor.

Steven Spielberg 2018'de Başlat, Ready Player One adında bir film çekti. Ve bu filmin müzikleri Alan Silvestri'ye aitti. John Williams o sırada Spielberg'ün The Post filminin müzikleriyle uğraştığı için bu filmin müziklerini yapmadı. Ama 2020'lerde yine bu ikili birlikte çalışmaya devam etti. O filmlerden ilki The Fablemans, Steven Spielberg'ün son yıllarda çektiği en güzel filmlerden biri diyebiliriz. Filmden iki melodi dinleyeceğiz: The Fablemans ve Midnight Call.

The Fablemans 2022'de çekilen bir Steven Spielberg filmiydi. Bu yıl sinemalarda gösterime giren bir bilim kurgu filmi. Disclosure Day, ifşa gününde yine John Williams'ın müziklerini duyuyoruz. Listen ve Disclosure.

Yıl 2026. John Williams 94 yaşında, Spielberg'ün İfşa Günü Disclosure Day filmi için müzikler yaptı. O melodilerden ikisini dinledik. 2023 yılında Steven Spielberg, Indiana Jones and the Dial of Destiny filminin yapımcılığını üstlendi. Bu filmin müzikleri de yine John Williams'a aitti. Prolog melodisini dinleyelim.

Gözüm Kulağım Sinema'da bugün de programımızın sonuna geldik. 3 hafta size Steven Spielberg, John Williams işbirliğinden bahsettik. 50 yılı aşkın bu dostluk 30 filmde kendini gösterdi. Yönetmen Steven Spielberg çektiği filmlerin pek çoğunda, bir iki istisna hariç neredeyse tamamında besteci John Williams'la çalıştı ve bu işbirliği Schindler'in Listesi, Jaws, Indiana Jones, Lincoln, Fablemans, Jurassic Park ve daha pek çok güzel filmi bizlerle buluşturdu. Spielberg'ün başarılı görüntülerinde, güzel senaryolarında, John Williams'ın da müziğiyle büyük katkı sunduğunu görüyoruz. Bugünkü programımızı ikilinin 2005'te çekilen War of the Worlds filminde yapılan bir çalışmasıyla bitiriyoruz.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, Radyo 3 stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu yolculukta Brezilya müziğinin farklı ritimlerini ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam durağımız 20. yüzyılın en etkili Brezilya müzik akımlarından biri olan Bossa Nova. Bossa Nova 1950'lerin sonlarında Rio de Janeiro'da ortaya çıkıyor. Kentli orta sınıf bir çevrede modern Brezilya yaşamını anlatmak isteyen genç müzisyenlerin arayışından doğuyor. Köklerini samba'dan alıyor ama daha içe dönük, daha sakin ve daha rafine bir ifade dili kuruyor. Özellikle samba cansao geleneği Bossa Nova'nın melodik temelini oluşturuyor. Bu genç müzisyenler samba'nın ritmik yapısını sadeleştiriyor ve onu Amerikan cazından, özellikle cool cazdan gelen armonilerle buluşturuyor. Ortaya çıkan yeni dil, samba'nın özünü korurken daha yumuşak, daha kontrollü ve incelikli bir anlatım sunuyor. João Gilberto'nun gitar yaklaşımı bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Samba perküsyonunu gitara taşıyan bu sade ama devrimci ritim, Bossa Nova'nın temelini oluşturuyor. Karmaşık akorlar, beklenmedik geçişler ve cazdan gelen zengin armoniler ise türün ayırt edici özelliklerinden biri haline geliyor. Bossa Nova, Brezilya'nın o dönemki toplumsal havasıyla da yakından bağlantılı. 1950'lerin sonu ve 60'ların başı, modernlik fikrinin yükseldiği, Brasileira'nın inşa edildiği, geleceğe dair umutların güçlendiği bir dönem. Bossa Nova da bu iyimserliği yansıtıyor. Büyük sahnelerden çok apartman dairelerinde, küçük toplantılarda ve samimi mekanlarda şekilleniyor. Dinleme biçimini de değiştiriyor. Daha dikkatli, daha içsel ve daha sessiz bir müzik anlayışı öneriyor. Bu türün en belirgin özelliklerinden biri ölçülülük. Vokaller yumuşak, neredeyse fısıltı gibi. Güçten çok anlatı ön planda. Sessizlik, boşluklar ve sade düzenlemeler müziğin bir parçası haline geliyor. İşte bu sadelik ve zarafet Bossa Nova'yı zamansız kılıyor. Şarkı sözlerinde gündelik hayat, aşk, özlem, doğa ve Rio'nun şehir manzaraları sıkça karşımıza çıkıyor. Vinicius de Moraes'in şiirsel dili, popüler şarkı sözlerini edebi bir noktaya taşıyor. Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Nara Leão, Carlos Lyra ve Baden Powell gibi isimlerle birlikte Bossa Nova'nın temel repertuarı oluşuyor. Bossa Nova yalnızca kendi dönemini değil, sonrasında derinden etkiliyor. MPB, yani Música Popular Brasileira'dan modern samba'ya, enstrümantal müzikten günümüz şarkı yazarlarına kadar pek çok alan bu mirastan besleniyor. Uluslararası alanda ise cazın ve popüler müziğin diline yerleşiyor. 1960'larda özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Get Gilberto albümü ve Garota de Panama ile dünya çapında bir fenomene dönüşüyor. Stan Getz, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra ve daha pek çok isim bu müzikle bağ kuruyor. Bossa Nova bir tarzdan çok bir dinleme ve hissetme biçimi. İnceliği, yakınlığı ve zarafeti merkezine alan bir anlayış. Ve bugün hala yeni kuşaklar tarafından yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Şimdi Bossa Nova'nın doğduğu ana, türün başlangıç noktasına kulak vereceğiz. Şedeç, sodaç, yani Türkçesiyle yeter artık bu özlem. 1958 yılında João Gilberto tarafından kaydedilen bu eser, Bossa Nova'nın kurucu anı olarak kabul ediliyor. Bestesi Antonio Carlos Jobim'e, sözleri Vinicius de Moraes'e ait. João Gilberto'nun gitar ritmi ve sakin vokali, bu yeni müzik dilini ilk kez net biçimde ortaya koyuyor.

Şimdi dünya müzik tarihinin en tanınan Brezilya şarkılarından birine geliyoruz. Garota de Ipanema, yani İpanemalı kız. 1962 yılında bestelenen bu unutulmaz bossa nova klasiğinin müziği Antonio Carlos Jobim'e, sözleri ise Vinicius de Moraes'e ait. Brezilya müziğinin dünyaya açılan en güçlü şarkılarından biri olan Garota de Ipanema, 1960'ların ortasında büyük bir hit olmuş, 1965 yılında Grammy ödüllerinde yılın kaydı ödülünü kazanmış ve Astrud Gilberto, João Gilberto ile Stan Getz'in yorumuyla dünya çapında ölümsüzleşmiştir. Şarkının doğduğu yer ise Rio de Janeiro güneyinde zarafeti ve sahil yaşamıyla bilinen Ipanema semti. İlham kaynağı ise Ipanema'da yaşayan genç bir kız olan Heloise Eneida Menezes Gibaissa Pinto. Jobim ve Vinicius de Moraes'in müzik yaptıkları barın önünden her geçişinde bu efsanevi şarkının hikayesi biraz daha şekillenmişti. Garota de Ipanema, Tom Jobim'den dinliyoruz.

Şimdi biraz daha gülümseyerek dinleyeceğimiz bir parça geliyor. Desafinado, yani akortsuz. Antonio Carlos Jobim ve Newton Mendoza imzalı bu eser Bossa Nova'yı eleştirenlere zarif bir cevap niteliğinde. İlk kez João Gilberto tarafından seslendiriliyor ve kısa sürede dünya çapında tanınıyor.

Bossanova'nın şiirle buluştuğu anlardan biri geliyor şimdi. Augusta Mahsu, yani Mart suları. Antonio Carlos Jobim'in yazdığı bu eser yağmurlarla dolu Mart ayından ilham alıyor. Elis Hejine ve Tom Jobim'in birlikte kaydettiği versiyon, Brezilya müzik tarihinin en özel kayıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Şimdi daha melankolik bir durakta duruyoruz. Triste. 1966 yılında Antonio Carlos Jobim tarafından yazılan bu parça Los Angeles'ta geçen bir bekleyiş sırasında ortaya çıkıyor. İçindeki sade hüzünle Bossa Nova'nın duygusal derinliğini yansıtıyor.

yani içilecek su. Brezilyanın inşa edildiği yıllarda yaşanan küçük bir anıdan doğan bu şarkı Jobim ve Moraes imzası taşıyor. Zamanla caz ve bossa nova repertuarının vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor.

Sırada hafif, neşeli ve yaz kokan bir parça var. O Bahkinyo, yani küçük tekne. Robert Manescu ve Ronaldo Bosquile tarafından yazılan bu eser, sakin bir deniz yolculuğundan ilham alıyor.

bossa nova ile cazın daha belirgin biçimde buluştuğu bir parça geliyor. Sambacı Verão, yani yaz sambası. Marcos Valli imzalı bu eser dünya çapında yüzlerce kez yorumlanıyor ve gerçek bir klasik haline geliyor.

Bayia'ya uzanıyoruz şimdi. Tarde en Itapua. Vinicius de Moraes ve Toquinho'nun yazdığı bu şarkı bir sahil kasabasında geçen sakin bir akşamı anlatıyor. Um velho calção de banho.

Şimdi sözü olmayan ama çok şey anlatan bir parça geliyor. Ahı. João Donato'nun bu enstrümantal eseri Bossa Nova'nın oyunbaz ve esprili tarafını yansıtıyor.

0: Şimdi sinemadan dünyaya yayılan bir melodi geliyor. Zum Zum. Edu Lobo ve Vinicius de Moraes imzalı bu eser Fransız filmi Bir Kadın Bir Erkek ile uluslararası ün kazanıyor.
1: 1, 2, 3...

Bossa Nova ile Afro-Brezilya geleneğinin kesiştiği güçlü bir eserle devam ediyoruz. Canto Jossanya. Vadim Powell ve Vinicius de Moraes tarafından yazılan bu parça kader ve seçim üzerine derin bir anlatı sunuyor.

Şimdi gitarın ön planda olduğu bir durak. Consolação. Baden Powell'in virtüözlüğünü yansıtan bu enstrümantal eser Bossa Nova'nın düşünsel yanını öne çıkarıyor.

Ve şimdi bu akşamın kapanışına geliyoruz. Bossa Nova'nın sınırlarını aşan, Afro-Brezilya kökleriyle derinleşen ve zamansız bir ruh taşıyan bir eserle veda edeceğiz. Emorio. João Donato ve Gilberto Gil imzalı bu parça, Bossa Nova'nın yalnızca zarif ve sakin değil, aynı zamanda ritmik, canlı ve spiritüel bir anlatı da kurabildiğini gösteriyor. Afro-Brezilya ritimleriyle beslenen bu müzik, Donato'nun yenilikçi yaklaşımını ve Brezilya müziğinin kökleriyle kurduğu güçlü bağ yansıtıyor. Emorio, geçmişle bugünü, gelenekle modernliği aynı potada eriten bir şarkı. Tıpkı Bossa Nova'nın kendisi gibi. Bu bölümde Bossa Nova'nın hikayesini, sesini ve ruhunu birlikte dinledik. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

Radyo 3. Saat 22. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri geniş kapsamlı değerlendirilecek. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde meydana gelen gelişmeler ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren

0: trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Amerikan Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Abdülkadir Vuraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. Yılda 371 milyon lira tasarruf sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Mega kenti için kentsel dönüşümün gerekliliğini bir kez daha vurgulayan kurum, bu konuda kararlılık mesajı verdi. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'daki tapu dağıtım töreninde konuştu. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 tur heyecanı yaşanıyor. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, saat 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika ile İngiltere karşılaşacak. Maçlar TRT1'den yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul 21, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Antalya 24, Trabzon 22, Erzurum 10 ve Van 13 derece. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin senin rehberliğindeki bu geceki programımızda güneye yönlenip Afrika'nın batısına ve ortasına gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Batı ve Orta Afrika yolculuğumuza dünyaca ünlü iki ustayla başladık. Mali'de dünyaya gelen, sonrasında da sanata da ilham olabilecek inanılmaz zorlu hayat hikayesine rağmen mücadelesini bırakmadan yaptığı kendine özgü bestelerine karakteristik vokaliyle hayat verip müzik dünyasında çok önemli bir yer edinen Salif Keita ve Kapverde'den yani Yeşilburun Adalarından dünyaya açılarak ses rengi ve yorumuyla divalar arasına giren Cesária Evora'nın buluştuğu, sözlerinde Mali'de konuşulan yerel dil Bambara, Portekiz kökenli bir dil olan Yeşilburun Kreyolu ve kısmen de Fransızcanın kullanıldığı Salif Keita bestesi Yamöre'yi dinledik. Yüz ölçüm bakımından dünyanın ikinci büyük kıtası olan Afrika kıtasının Batı ve Orta Afrika'yı kapsayan bölgelerine baktığımızda coğrafi değerlendirmeler sonucunda bu alanda 25 ülkenin yer aldığını görürüz. Bu ülkelerin 16'sı Batı Afrika'da, 9'u da Orta Afrika'da tanımlanmıştır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Sırada Afrika'nın dünyada çokça beğeni bulmuş ulusal çalgılarından Kora'nın yoğun olarak kullanıldığı iki şarkı var. İlk olarak Senegalli Kora sanatçısı ve şarkıcı Ablaye Sissoko'nun Milyamba isimli çalışmasını dinleyeceğiz. Trompette kendisine Alman besteci, trompetçi ve film yapımcısı Volker Götze eşlik ediyor. Hemen ardından da Gine'nin en önemli müzisyenlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Eneide Marta bizlerle olacak. Şarkısı Minjer Dos Emil.

Batı ve Orta Afrika yolculuğumuzda sırada Senegalli besteci, şarkıcı, gitarist ve kora virtüözü Senni Kamara var. Parçasının adı Yene Nala.

İki çalışmayla yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak Afrika'nın Bob Dylan olarak kabul edilen dünya ünlü besteci ve şarkıcı müzisyen Nijerli İsmail Lo'yu dinleyeceğiz. Parçasının adı Tayabon. Hemen ardından da Beninli besteci ve şarkıcı Angelique Kidjo, bestesi kendisine ait Nanaye isimli şarkısıyla bizlerle olacak. Kidjo'ya Lüksemburg Filarmoni Orkestrası ve Korosu eşlik ediyor.

Batı ve Orta Afrika yolculuğumuzda şimdi ilk olarak Senegalli müzisyen Diogo'yu dinleyeceğiz. Parçasının adı Sore. Diogo'nun ardından da kora çalgısını dünyada profesyonel olarak çalan ilk kadın olarak bilinen ve dünya çapında ünlenen Gambiyalı başarılı müzisyen Sona Yobarteh'in kuzeni Musafirli Yobarteh'le olan düeti Duno yolculuğumuza eşlik edecek.

Batı ve Orta Afrika yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken şimdi de anne babası Malili ama kendisi fil dişi sahili doğumlu, Grammy adaylığı da bulunan dünya ünlü besteci, şarkıcı, gitarist ve oyuncu Fatoumata Diawara ile devam ediyoruz. Parçasının adı Musoya.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Burkina Faso'lu müzisyen Cheikh Lo'dan Gemo Mako. Teknik yapımda Ahmet Kurt ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

صداقی و من جنگت لن و خالت صداقی صداقی.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Programımızı Honey Boy Edwards'tan Louise'le açtık. Robert Johnson'la birlikte de çalmış olan David Honey Boy Edwards, 2011 yılında 96 yaşındaki ölümüne kadar yaşayan son Delta Blues efsanesi olarak kabul edildi. Mississippi'de doğan, Big Joe Williams ve Charlie Patton'dan etkilenen Honey Boy, Amerikan Kongre Kütüphanesi için Alan Lomax'le kayıtlar yaptı. 50'li yıllarda Chicago'ya geldi. 1972 yılından itibaren armonikacı Michael Franklin'le çalmaya başladı. Michael Franklin, sonraki 30 yıl boyunca Honey Boy'un hem grup elemanı hem de menajeri oldu. David Honey Boy Edwards, 2008 yılında Pine Top Perkins, Henry Thousand ve Robert Lockwood Jr. ile birlikte çaldığı Last of the Great Mississippi Delta Bluesmen Live in Dallas adlı albümüyle en iyi geleneksel blues albümü dalında Grammy kazandı. 2010 yılındaysa müzisyene yaşam boyu başarı Grammy ödülü verildi. Delta Blues'unun son halkası Honey Boy Edwards'tan iki parça daha dinleyelim. Myrtle May ve How Long.

David Honeyboy Edwards söyledi. Myrtle May ve How Long. Arkansaslı Robert Nighthawk sıradaki ünlü müzisyenimiz. Robert Lee McCoy ismiyle de bilinen Robert Nighthawk, genç yaşta sokak müzisyeni olarak çalışmaya başladı. Ve önce Mississippi, sonra Chicago sokaklarında slide gitar çaldı. Radyolarda ve kayıt stüdyolarında boy gösteren Nighthawk, birçok plak şirketi için kayıtlar yaptı. Ancak büyük bir ticari başarı kazanamadı. Sokak müzisyenliğine geri dönmesi sayesinde Chicago ve Arkansas'ta yeni kayıt fırsatları elde eden Robert Nighthawk, 1967 yılında hayatını kaybetti. Muddy Waters ve Earl Hooker kadar ilgi görmese de tarzıyla Delta ve Chicago Blues arasında önemli bir boşluğu dolduran Nighthawk'tan sizler için Crying Won't Help You, Black Angel Blues ve The Moon Is Rising adlı şarkıları seçtik.

Robert Nighthawk sizler için söyledi. Crying Won't Help You, Black Angel Blues ve The Moon Is Rising. Blues, soul ve funk ögelerini birleştirerek 50 yılı aşkın süredir şarkı söyleyen, beste yapan, gitar, bas ve armonika çalan Bobby Rush, I Got Three Problems'la bir sonraki konuğumuz.

Bobby Rush radyolarınızdaydı. I Got Three Problems. 1933 Louisiana doğumlu Emmett Ellis Jr. Bobby Rush adıyla ilk kez burada sahneye çıktı. Ailesi 1953 yılında Chicago'ya taşınan müzisyen Luther Allison ve Freddie King gibi isimlerin ön gruplarıyla sahne almaya başladı. 1967 yılında ilk kaydını yapan Bobby Rush'ın ilk albümü ise Rush Hour adıyla 1979 yılında yayınlandı. Bu dönemden itibaren farklı tarzlara yönelen müzisyen ancak 1990'lı

1960'ların ortalarında blues'a geri döndü. 2000'li yıllar Bobby Rush için çağdaş blues ve soul dinleyicilerine ulaştığı yıllar oldu. 2015'te yayınlanan 4 CD'lik Chicken Heads, A 50 Year History of Bobby Rush albümü bu yorulmak bilmeyen müzik adamının geçmişine bir saygı duruşudur. Dilerseniz şimdi Rush'ın 2004 yılındaki Folk Funk albümünden Voodoo Man ve 2015 yılında çıkan Chicken Heads albümünden Night Fishing'i dinleyelim.

2006 yılında Blues Vakfı tarafından Blues Hall of Fame'e kabul edilen, 2007 yılında Çin'de sahne alan ilk blues müzisyeni olan Bobby Rush, Voodoo Man ve Night Fishing'le radyolarınızdaydı. Programımızın bu bölümünde blues ve folk müziğin yeniden canlandığı 1960'lı yıllardan bir üçlüye yer veriyoruz. Gitarda Spider John Corner ve Dave Snake Ray, armonikada Tony Littleson Glover'dan oluşan Corner Ray and Glover üçlüsü 1963-1971 yılları arasında birlikte çaldı ve albümler kaydetti. Tony Glover müzisyenliğinin yanı sıra armonika eğitmenliğiyle de ön plana çıktı. Armonika metotları yazdı, Ward Gaines ve Scott Dirks ile birlikte Little Walter hakkında yazdığı kitapla ödül kazandı. Mick Jagger'a armonika çalmayı öğretti, müzik eleştirmenliği yaptı. Grubun diğer elemanlarından Dave Snake Ray, müzik dışında bir süre müzik yapımcısı olarak çalıştı. Spider John Corner ise şansını film yapımcılığında denedi, ancak pek de başarılı olmadı. Bu üçüden sizlere önce Jimmy Bell adlı şarkıyı çalacağız. Ardındansa Corner ve Glover'dan Spider Blues'u dinleyeceğiz.

Jimmy Bell ve Spider Blues radyolarınızdaydı. William Clark'la devam ediyoruz. William Clark, Chicago Blues tarzı amplifiye armonikasıyla bu enstrümanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Ne yazık ki 1996 yılındaki ani ölümüyle blues sahnesini erkenden terk eden müzisyenden sizler için seçtiğimiz parçalar Blues Is Killing Me ve Going Steady.

Delta Ötesi'nin bu haftada sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Re majör 38. senfonisini ve Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin 4 keman, cello ve orkestra için 567 katalog numaralı konçertosunu solistler ve Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin 567 katalog numaralı konçertosunu solistler ve Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. Karol Szymanowski'nin solo piyano için 1915-1916 yılları arasında bestelediği Maskeler başlıklı albümünden Şehrazat adlı parçayla devam ediyoruz.

Karol Şimanovski'nin Opus 34 Maskeler başlıklı albümünden bir numaralı Şehrazat adlı parçayı Natalya Pasichnik seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın Leipzig Belediye Meclisi Başkanı'nın eşinin cenaze töreni için 1726 yılında bestelediği Korkma adlı motet var sırada.

Johann Sebastian Bach'ın 228 katalog numaralı Korkma adlı motetini Ivars Taurins yönetimindeki Tafelmusik Oda Korosu ve Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Luigi Donora'nın Viola ve Yaylılar için 2002 tarihli Kvarner Yalanları adlı eseriyle devam ediyoruz.

Luigi Donora'nın Kıvernel Yalanları adlı eserini biyolist Francesco Squarcia ve I Cameristi Italiani topluluğu seslendirdi. Nikolay Rimsky-Korsakov'un Alexander Pushkin'in aynı adlı oyunu üzerine 1897 yılında bestelediği Mozart ve Salieri operasından Salieri'nin aryası var sırada.

скажу. Я ныне завистник, я завидую глубоко.

Rimski-Korsakov'un Mozart ve Salieri operasından Salieri'nin aryasını Bas Robert Holl ve Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Domenico Scarlatti'ye ait K87 Si minör sonatın klarinet, piyano, yaylı dörtlü ve perküsyon için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Domenico Scarlatti'ye ait K87 seminör sonatın klarinet, piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü ve perküsyon için Maurizio Sotelo tarafından düzenlenmiş versiyonunu dinledik. Sırada Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Re majör 38. senfonisi var.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Re majör 38. senfonisini Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin İtalyan besteci ve kemancısı Antonio Bertali'nin iki blok flüt ve sürekli bas için 3 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Le Novo konser topluluğu 17. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Antonio Bertali'ye ait 3 numaralı sonatı seslendirdi. Programımızın bu bölümü Friedrich Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatıyla sona eriyor. Marc-André Hamelin'den dinliyoruz.

Eric Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayınını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1980 yılında kurulan Auckland Filarmoni Orkestrası'nın 21 Kasım 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. İtalyan orkestra şefi Giordano Bellincampi yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1979 doğumlu Alman cellist Johannes Moser. Konser programından ilk olarak Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Roma seyahatinden ilham alarak orkestra için 1880 yılında fantezi formunda bestelediği Opus 45 İtalyan Capriccio'sunu dinliyoruz.